0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maximum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maximum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında

yeni balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hazırlayanlara, dükkanın kepengini açanlara, uykusunu tam alamasa da yüzünü yıkayıp hadi bakalım yeni bir gün diyen herkese günaydın. Bugün hepimizin işi gücü rast gitsin. Beklediğimiz haber hayırlısıyla gelsin. Çaldığımız kapı açılsın. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Sözünde duran, namuslu, şerefli, ahlaklı, gönül incitmeyen, varlığıyla içimizi rahatlatan insanlarla yolumuz keşişsin. Evimizde huzur olsun, işimizde bereket olsun. Vallahi yani koca koca aminler. Böyle bir açılış yapasım geldi vallahi. Son dönemde yaşadıklarımdan sonra hakikaten iyi insanla karşılaşmanın önemi, yorulduğunda birinin karşına çıkıp da yorgunluğunu alacak şekilde senin o kör düğüm olan hayatına destek olması, işini kolaylaştıran biriyle karşılaştırmak. Yani ne olur birbirimizin işini kolaylaştıralım bugün. Bir günaydın, bir teşekkür, bir güler yüz esirgemeyelim birbirimizden. Kimin nasıl bir sabaha uyandığını inanın bilmiyoruz. Belki bizim bir güzel sözümüz ona tüm gün iyi gelecek. Ya bu sabah böyle biraz mayhoş kalktım. Böyle bir enerjim bir tık düşük gibiydi. Ondan sonra ama ne beni mutlu etti biliyor musunuz? Enteresan bakıyorum içine aha falan olduğum böyle. Ya okulum var benim ya. Ya ben üniversitede okuyorum falan. Dersim var. Aa ben bu dersi okuyacaktım. Ya bu beni o kadar tuhaf mutlu etti ki enteresan iyi hissettim mesela. Ya benim derslerim var. Şunları yapmam lazım deyip böyle hayata bir connect oldum Bluetooth'le. Umarım sizin de hayata connect olduğunuz şeyler olur. O zaman ne diyelim, Allah'ım bugün attığımız adımları hayra çıkar. Bize de birinin yüzünü güldürmeyi nasip et diyoruz. Efendim ben Aygül Aydın, Radyo D'de beraberiz. Çayınız güzel olsun, hadi koyun çayınızı, çorbanızı, yolunuz açık, gönlünüz ferah. Hadi o zaman yeni gün başlasın. Şimdi başlayabilir artık.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bir şarkı aç da keyfimiz yerine gelsin diyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

efendim, günaydınlar. 7 Ekim 2026. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Umut ederim iyi insanlarla yola çıktığınız, güzel karşılaşmalar yaşadığınız, umut dolu olduğunuz bir gün olsun.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. An itibariyle başlamış bulunmakta. Denizli'de depremle uyanmışsınız. Şimdi mesajlar geliyor. 4.0 şiddetinde çok geçmiş olsun. Tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize, halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hatırlarsanız bu tarz konuları biraz konuşmuştuk. Zaten radyomuzu dinleyenler bilirler. Korkulacak bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bunlar ufak tefek doğa olayları. Eviniz inşallah sağlamdır. Eğer endişe ve kaygınız varsa lütfen bununla ilgili gerekli yapmanız gereken ne varsa yapın. Onun dışında Türkiye bir deprem ülkesi. Her şey yaşanabiliyor. Korkuyla, kaygıyla, panikle bir şeyler ilerlemiyor. O yüzden yaşadık, sağlıklıyız. Şükürler olsun, geldi geçti diye bakalım.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazide bulunan aracın sürücü koltuğunda ölü bulundu. İlk incelemelerde 46 yaşındaki Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Öte yandan meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Vahap Seçer, Mithat Bülent Özmen, Abdullah Öziyit, Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği, Eyüp Sultan ve Ataşehir Belediyelerinde yapılacak başkan vekilliği seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre her iki ilçede de belediye meclisleri 10 Ekim Cumartesi günü yeni belediye başkan vekillerini belirlemek üzere toplanacak. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 19'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla ihtiyaç olması halinde saat 15'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan ve ülke geneline yayılan konut krizi protestolarının Barcelona ayağında yaşanan şiddet olaylarının ardından İspanyol hükümeti acil konut önlemlerini onayladı.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk.

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Hoyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar hoyner.com.tr'de.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. İyi günler Aygül Aydın abla. Biz Ankara Çankaya Eşref Bitlis Ortaokulu Akşemsettin Servisi öğrencileriyiz. Serviste her sabah sizi dinliyoruz. Lütfen manifest toz pembe açar mısın? Vallahi hayatım tabii ki size çalışıyoruz. Yani dükkan sizin ne demek? Her sabah abileriniz, ablalarınız zaten manifest oldular. Yani hangi manifest kızları acaba? Onlar da şok yaşıyorlar. Ses kayıtları geliyor.
2: Aygül abla ben Aysel. Kreşe gidiyorum. Öpüyorum.
1: Ay teşekkürler ben de. İyi kreşlemeler. Aygül abla seni dinliyoruz. Hemen bizi arar mısın? Arayayım bakayım ne oldu? Bir sorayım bakayım. Bir de hemen arar mısın? Hemen açsalar şu telefonu.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Eyvallah.
1: Günaydın. Radyonun sesini kısın Mehmet Ali Bey. Bize ne
3: el alemde. Günaydın Aygül abla.
1: Radyonun sesini kısın. Beni telefondan dinleyin. Kıstın mı?
3: Evet duydum.
1: Onu da radyodan duydum.
3: Aygül abla seni çok seviyoruz ve her sabah seni dinliyoruz.
1: Ay teşekkür ediyorum.
3: Melina Mehmet.
1: Servis şoförünüz Mehmet Tak.
3: Evet.
1: Değil mi? Ata İlkokulu. Nasıl biliyorum?
3: Evet evet.
1: Ya.
3: Çok iyiyiz Aygül abla.
1: Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Ne yapıyorsunuz?
3: Evet, evet.
1: Ha, o zaman hadi bir Aygül Aydın'la günaydın de bakayım. Duysun Türkiye.
3: Hadi hep birlikte.
1: Hadi.
3: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Hadi.
3: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Günaydın. Ne çalayım ablama?
3: Toz pembe.
1: Ay yine mi toz pembe be? Çalıyorum tamam hadi açın. Şaşkın Allah'a yemin olsun sen herkesten başkasın bir kelebek misal. Ya ne güzel Kamuran Akkor'dan bir ateşe attın beni çalacaktım. Al toz pembe.

0: bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir.
1: Günaydın.
2: Günaydın Aygül abla.
1: Nasılsın bir tanem?
2: İyiyim Aygül abla, sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım, ben de iyiyim. Manifest dinliyorum, sen?
2: Ben de.
1: Ay, aynı şarkıyı mı dinliyoruz yoksa?
2: Evet.
1: Toz pembe mi?
2: Evet.
1: Ay ne güzel, sen hani hangi manifest kızısın?
2: Esrem.
1: Ben de Hilal. Çok mutlu oldum. O zaman bir Aygül Aydın'la günaydın de bakayım.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Aygül abla, seni çok seviyorum.
1: Ben her daha çok. Dinliyorum. Ben daha çok. İyi ki her sabah ara. Öpüyorum. Görüşürüz bir tanem.

0: Arkadaşlar zaman nasıl geçiyor? Şimdi AVM'ler arıyor beni. 2027 burçlarla ilgili buluşmalar yapıyoruz ya her yıl sonu. Aralık ayında standart. Tabii ki hemen havada kim kaptı? İzmir Kipa AVM. Valla tebrik ediyorum. İzmirlilerle buluşuyoruz. İzmirli çocuklarım. Aralık ayında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Vereceğim tarihi kendinize ayarlıyorsunuz. Muhtemelen 26 Aralık. Not alıyorsunuz. Zaman dediğiniz su gibi akıp geçiyor zaten. Hep birlikte orada buluşuyoruz. Söz size, manifest çalacağım. Toz pembe. Ben bir iki de figür öğrenim bari. Burçlara göre hangi manifest kızıyız biz? Vallahi yani zaman çabuk geçiyor. 2027 su gibi akıp geçecek muhtemelen o da. O yüzden hemen ayağa böyle hani çeki düzen verin kendinizi. Hızlı bir şekilde bir dakika 2027 planlarımı yapayım, ne yapacağım, kendime dikkat edeyim, biraz toparlanayım. İşim, gücüm, hayatım, toksik ilişkilerim, ne varsa artık böyle bir hızlanın yani. Çünkü zaman çok hızlı akıyor. Şaka maka gerçekten inanılmaz bir şeyimiz var. Ben bunu yerim Fahrettin Bey. Bu çok tatlı bir şey. Bakar mısınız şunu? Allah'ım videosu var ya. Bak.
1: Duymadı bir daha. Aygül abla günaydın be.
0: Ay canım benim, hastaymış. Ay hastaymış bu. Ay benim kuzum hastaymış ya. İşe götürüyormuş babası. Fahrettin Bey çok öpün bizim için. Çok geçmiş olsun. Ne yapsın? Ne yapsın bu analar babalar? Ne yapsın ya? Kolunun altına koyuyorsun, işe götürüyorsun. Ne yapacaksın yani?
2: Aa. Günaydın. Günaydın.
0: Günaydın bebeğim.
2: Benim adım Ela. Şu an Kuyumundayız. Her gün size dinliyorum.
0: Teşekkür ederim. Zarif kız, teşekkürler.
3: Aygül abla, ben sizi Tuzla'dan arıyorum. İsmim Neslem.
0: Günaydın.
3: Seni her sabah dinliyoruz. Her okula gittiğimde dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Ne olur manifestlerden amatörü açar mısın?
0: Yine manifest. Tamam.
4: Aygül abla günaydın. Ben Mina. Kreş açar mısın? Aygül Aydın'la günaydın.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Erhan Bey yazmış. Aygül Aydın'la 7'den 77'ye başlar yakında diyor. Ama ne yapayım, bendeki çocuk sevgisi de yani çok seviyorum, ne yapayım, onlar da beni seviyor.
5: Aygül abla günaydın. Her gün sizi dinliyorum.
0: Teşekkürler.
5: Ve kreşi açabilir misin şarkıdan?
0: Bu kreş daha önce çalmadın mı ya? Benim garibanlık. Çalmadın mı ben ya daha önce? Hala çalamadım ben Kamuran Akkor'umu. Ben hala damara bağlayamadım bu anaları babaları, yazık bunlar. Neyse hadi sizi okula derse girin de biz liseli günlerimize döneceğiz hadi.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kasada sıra seçerken hep diğer sıranın daha hızlı ilerlediğini görenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Efendim şimdi Ersoy Bey'in minik kızı Masal beni dinliyor. Birazdan okula bırakıyor babası onu da. Ona da günaydın diyorum. O da bekliyor günaydını. Benim çocuklarımın hepsi bekliyor günaydınları. Lavin de bekliyor. Bak Lavin'e de günaydın diyorum.
1: Ben hepsini dinliyorum. Seni çok seviyorum. Tamam. Bir de şu an reklam gecelerimiz açar mısın?
0: Reklam geceleri mi?
1: Her gün arabamızda seni dinliyorum. Ben seni o kadar çok seviyorum.
0: Ay, ben daha çok seviyorum.

0: Radyo'dayız efendim. Aygül Aydın'a günaydın. Bakalım ses kayıtlarımız geliyor bizim güzelliklerimizden, bizim prens ve prenseslerimizden. Bakalım.
1: Günaydın Aygül abla, ben Masal, gün güzel geçsin.
0: Masal günaydın. Günaydın. Aman efendim, hepsi radyocu. Vallahi hepsi radyocu. Hepsinin mükemmel sesleri var. 0549-204-0104. Yolda çocuklarım Aygül Aydın'la günaydın diye. Hadi bakayım bir radyocu gibi ses kayıtlarını atsınlar. Merhaba Aygül. Biz de Ankara'da her sabah oğlumu okula götürürken dinliyoruz. Oğlum Ömer'e merhaba der misin diyor. Ömer'cim günaydın. Günaydın yakışıklı. Aygül o kadar güzel ki çocukların seslerini duymak, her gün Allah'a şükrediyorum. Ya bir tanesinin sesini duymasak, düşünsene ne kadar kötü. Ay benim güzelim, nasıl iyi kalpli bir kadınsın sen ya. Canım benim. Ya bazı insanlar gerçekten inanılmaz bir merhamet taşıyor. İnanılmaz bir ruh taşıyor. Bazen hayranlık duyuyorum. Düşünce tarzına bak. Başkası orada ne, her sabah çocuk sesi mi duyuyorsun diyen de var. Siz sanıyorsunuz ki ben burada neler atlatıyorum. Ben neler atlatıyorum burada. Ya neler geçiyor başımdan da söylemiyorum. Neyse. Savaşımı veriyorum evvelallah.
2: Aygül ablacığım günaydın. Ben Yaz, şu anda seni dinliyorum. Allah. Ve de kıraş açar mısın?
0: Yine hangi kıraş kızı bu? Ablacığım günaydın diyor. Biz 5-6 yıldır seni dinliyoruz. Ben de seninle aynı gün doğdum diyor. Aa ne güzel, benimle aynı gün. 14 Nisan doğanlar gelsin bakayım bir adım öne. 0549-204-0104. 14 Nisan'da, sadece 14 Nisan'da doğanlarla bir WhatsApp grubu kurayım.

Şimdi dün akşam sosyal medyada bir söz paylaştım. Dedim ki bazı sevdaların mezarı yoktur. İnsan çiçeğini nereye bırakacağını bilemez dedim. Herkes yazmış altına. Aygül, bu gerçekten nasıl bir söz? Bunu nasıl yazdın? Bunu sen mi yazdın, bir yerden mi aldın diye. Güldüm. Okuyana kadar, defalarca okuyana kadar sözün, evet ben yazdım. Benim sözüm bu arada bu. Hiç farkında da olmadım açıkçası. Okudukça ne kadar benim de içime işlediğini fark ettim. Biraz aydı beni. Yani yazdırana şükürler olsun. Allah yazdırıyor onları. Biz bir şey yapmıyoruz aslında. Aslında orada anlatmak istediğim, gökyüzüne göre yazıyorum bunları. Gökyüzüne göre dün ve bugün insan bazı cümleleri tıkanıp söyleyemediği duyguları yaşar. Hani yıllarca anlatamadığı şeyleri içine sığdırmaya çalışırsın ya. Söyleyemediğin bir vedayı, artık çalmayacağını bildiğin bir telefonu, alışkanlıkla dönüp baktığın boş bir yeri. Aslında orada anlatmak istediğim oydu. Çünkü birinin hayatta olduğunu bilirken onunla kurduğun hayatın yasını tutmak da vardır. Aynı gökyüzünün altında yaşayıp birbirine bir daha ulaşamamak da vardır. İçinde hala söyleyeceklerim varken artık konuşacak bir biz bulamamak da vardır. İşte sonra zaman geçiyor, gülüyorsun, çalışıyorsun, başka şeylerden söz ediyorsun. Belki bir denize bakarak bunu atlatmaya çalışıyorsun ama bazen de belki bir şarkı çalıyor. Yıllardır kapalı sandığın odanın ışığı tekrar yanıyor. Belki de o çiçeği en sonunda bütün

şu sözünüzü sizin ağzınızdan bir kez daha duyabilir miyiz demiş Fatih. Efendim, bazı sevdaların mezarı yoktur. İnsan çiçeğini nereye bırakacağını bilemez. Günaydın. Aygül, günaydın, sonunda bizim şarkılara geçebildin ya diyor. Sus Zeynep, çaktırma.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: 104 Radyo'da Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Aygün Hanım, bugün eşimin yaş günü, Selda Çevik. Ona sevdiğimi onu söyler misiniz diyor. İyi ki doğdun karıcığım, her gün olduğu gibi şimdi de seni, sizi dinliyor demiş. Aman efendim Sevda Sultan, İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Allah nice yaşları eşinle, sevdiklerinle bir arada

0: Kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncaya damış.
0: Ya zenci keşiş.
1: Ya ruha dalış. Kalem terefiş.
2: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Bu dündü galiba, bir Reels çekmiş bir beyefendi. Böyle tabii ki şu komedi şov gibi bir şey yapıyor sosyal medyada. Radyocu olmuş işte. Radyocu olurken de elinde böyle bir tesbihle bacak bacak üstüne atmış. İşte efendim, Ahmet Bey'den mesaj geldi. İşte efendim, şundan mesaj geldi. Tamam Ahmet Bey, bizi mi dinliyorsunuz falan diye böyle taklitini yapıyor falan. Sonra altına herkes yorum yazmış. Ya Allah'tan Aygül'ü canlı yayında görüyoruz. Allah'tan biliyoruz kim ne yazıyor ne. Ya arkadaşlar, Allah aşkına gözünüzü seveyim. Yani burada olandan anamın babamın bile haberi yok sizin kadar. Hani gerçekten çok enteresan. Benim burada bir şey sallama ihtimalim o kadar ihtimalsiz ki. Hani ne oluyorsa full HD, ne yaşanıyorsa gayet organik, telefon bağlantıları öyle. Gelen mesajlar öyle. Hani yazılanları siz okuyup siz şok geçiriyorsunuz. Hani benim hayatıma siz şöyle bir ortak olup siz şok geçiriyorsunuz. İnsanlar da sanıyor ki program yapıyorum. Ben burada bildiğiniz 3 saat hayatımı yaşıyorum. Yaşadığım esnada hayatıma şok olup 3 saat boyunca hep birlikte ayrılıyoruz sonra. Daha henüz program yapma seviyesine gelemedim. Başımdaki dertleri savunca inşallah programda yapacağım canım.

Ya bana geçen aydı galiba bir televizyon programı teklifi geldi. Dediler ki ya şöyle bir program yapalım ne olur, işte içeriği söylemeyeyim, şöyle olsun böyle olsun. Ya bunu kesinlikle siz çok güzel yaparsınız vesaire. Sizin kitleniz çok katılımcı dediler. Dedim ki inanın bizim doğallığımızı televizyon kaldırmayabilir ve yani Rütük'ten şey yeriz. Vallahi. Hani olmaz dedim yani. Gerçekten o samimiyet, o sıcaklık oraya geçmez. Bana kaş göz yapacaksınız sürekli. Öyle deme, böyle yap, şöyle yap. Yapamam ben dedim. Yani uğraşırsınız benimle.

tane de yarışma programı sunmuştum, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yarışma programında bilyeleri sayıyordum. Canlı yayında bilyeleri sayarken arkada biri konuştu, ben de canlı yayında kaç bilye saydığımı unuttum. Yönetmenin kaşı gözü oynuyor. Ay, unuttum dedim, ne yapayım, bir daha sayacağım. Bilyeyi baştan saydım, sonra beni uyardılar, dediler ki bakın Aygül Hanım, lütfen dikkatinizi buraya ver. Ben arkadaki konuşmaları dinliyorum çünkü. Ay, ne yapayım? Alışmışım burada radyoda, telefon dinliyorum, şey dinliyorum, sizin mesajlarınızı okuyorum. Aklım burada. Sonra bilyeleri tekrar saymıştım. İzleyenler hatırlıyor zaten. Ay, o kadar komikti ki. Beni canlı yayına sal. Sonra olacakları tahmin dahil. Şeyi hatırlıyor musunuz? CNN Türk'te yılbaşı gecesi. Hayatta bu sene aldığım 2026 kararlarımı biliyorsunuz. Asla televizyona çıkmayacağım dedim. 2026'nın 2025-2026'ya bağlayan gece yılbaşını CNN Türk'te girdim. 3 saat boyunca Oytun Erbaş, Fulya Öztürk ve ben yeni seneye girip gece 3'e kadar astroloji yorumladık. İnanılmazdı ya. Hayat unutulmaz bir yılbaşıydı yani.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazide bulunan aracın sürücü koltuğunda ölü bulundu. İlk incelemelerde 46 yaşındaki Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Öte yandan meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Vahap Seçer, Mithat Bülent Özmen, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği, Eyüp Sultan ve Ataşehir Belediyelerinde yapılacak başkan vekilliği seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre her iki ilçede de belediye meclisleri 10 Ekim Cumartesi günü yeni belediye başkan vekillerini belirlemek üzere toplanacak. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 19'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla ihtiyaç olması halinde saat 15'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan ve ülke geneline yayılan konut krizi protestolarının Barcelona ayağında yaşanan şiddet olaylarının ardından İspanyol hükümeti acil konut önlemlerini onayladı.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ülker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Evet efendim, Aygül Aydın'la günaydın. Radyo D'desiniz. Venüs retrosu nasıl geçiyor diyorum. Aygül günaydın. Adanalı astronot ne kadar sana benziyor ya. Maşallah şok geçirdim diyor. Evet, Adanalı astronotumuzu gördünüz mü arkadaşlar? Benim canım hemşerim. İşte dedesiyle, bak biz Adanalılar hep dedelerimizden bir şey öğreniyor ve dedelerimizden bir şey alıyoruz. Dedelerimiz bizim için çok değerli. Ben de bugün yaptığım bu işlerde iyiliğe bu kadar inanıyor olmam, iyilik felsefesini bu kadar hayatıma oturtuyor olmam hakikaten dedemden kaynaklıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Adana'nın toprağından mı, daşından mı, gardaşından mı bilemem ama hakikaten de öyle bir şeyi var, enerjisi var. İnşallah güzel olur. Ben çok gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Tüm Adanalılara uzaydan selam söyleyecek bir hemşerim var. Çok mutluyum. Aygül sen daha güzelsin. Bizim Aygül'ümüz kimseye benzemiyor demiş. Teşekkür ederim hayatım. Olsun yani işte, aman beni de herkese benzetiyorlar zaten. Herkese benziyorum ben, anlamadım ben. Yani şimdi düşünüyorum da hiçbiri de şey demiyor. Aygül'üm günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi, ben uzaya giden ilk Adanalı astronot, sizi biliyorum, kim bu arkadaş demiş. Olsun ya, olsun, o da bizim hemşorumuz, hemşorumuz o da bizim. Merhaba Aygül Hanım, ben Almanya'dan Ufuk Arıcan, eşim ve ben işte sürekli sizi dinliyoruz. Eşim Hilal'in bugün doğum günü, aşkım için güzel sözlerinizi bekliyorum. Ay ne güzel ya, Almanya'dan bizi dinliyorlar. Üzerine Ufuk Bey değerli eşinin doğum gününü kutluyor. Ne kadar güzel. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Efendim eşinizin doğum günü kutlu olsun. Allah nice sağlıklı, çok güzel seneler nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun Almanca nedir diye sormak istiyorum. Korkuyorum. Şu an bir düşündüm, hani happy birthday deyip çıkmak isterim işin içerisinden ama Zeytungen, Zeytungen, Zeytungen, Zeytungen diye bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor. Bu Almanca biri yazsın bakayım. İnat ettim, okuyacağım. İnat ettim, Almanca doğum günü kutlayacağım.

0: Birthday, happy birthday, happy happy happy. Yine öğrenme perileri geldi diyor. Ya ne olacak ya? Ha, dur biri yazdı, susun, susun. Alles gut zum gebert... Geber. Alles gute zum geburtstag. Alles gute zum geburtstag. Doğru mu okuyorum? Stag. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Nasıl okunuyorsa öyle yazar mısınız please? Please. Ha. Ya bakar mısın? Ne kadar happy birthday nerede? Alles gute zum geburtstag. Abla kadına geber dedin diyor. Sana ne be? Ben Almanca öğreniyorum burada. Hanımefendi, kocanız Alice Kuta Zum Geber diye doğum gününüzü kutluyor. Zum Geburtstag Viel Glück direkt. Melisa. Alles gute zum geburtstag diye okuyabilirsin diyor. Alles gute zum güber. Hala güber diyor. Geber. Geberstag.
1: Yedi cihan.
0: Ediz yazmış. Abla onlar Türk, sen niye kastın bu kadar diyor. Doğru ya. Mutlu yıllar. Happy birthday, mutlu yıllar.

Yunus yazmış, sen sakın Almanca'ya gitme diyor. Canım sen önce Almanya mı, Almanca mı, ülkenin adını doğru söyle. Ben en azından Gebersutak demişim, ne olmuş? Alles Gute zum Gebersutak. Gebura geber demişim, ne olur. İngilizcem çok iyi olduğu için karıştı biraz. Kendi

Abla cuma günü diş sıkma botoksum var. Öğleden sonra yaptırayım mı diyor. Ya retro metro kafam karıştırıyor diyor. Yap canım yap. Tabii özellikle retroyu bulduğun için tebrik ediyorum. Artık nasıl sıkarsın kendini bundan sonra? Ay diş sıkma olur ne sıkması bilmiyorum artık. Tabii denemesi bedava hayatım. Ben ne yapayım ben sanki uzayı anlatıyorum ben. Ben sanki burada hiç anlatmıyorum. Bu dersler işlenmiyor. Sanki ben burada hiç konuşmuyorum. Ben saksıyım sanki burada. Hala bugün yapayım mı diyor.

Aygül, Zoom değil Sum diye okunur diyor. Ama hayatım ben anlamıyorum. Bana Almancayı okurken direkt okuyacaksın dediler ya. Direkt oku dediler bana. Ben de direkt dalıyorum olaya. Bak Geburt tak. Geburt tak.

Aygül ablacığım, sana normal bir şey sorulduğunda da sinirleniyorsun. Benim annem de Koç burcu. Aynen senin gibi. Aptallığa gelemiyor. Annem de böyle. Ben de ikinci bir soru sordum mu önce düşünüyorum. Acaba aptalca mı düşünüyorum diye. Siz koçların en belirgin özelliği. Anamla konuşuyor gibiyim seninle konuşurken. Düşünüyorum Aygül abla acaba mantıklı bulur mu, yükselir mi diye. Aferin bir tanem benim, akıllım benim. Getir kız kafandan öpeyim seni, getir. Yaklaş, yaklaş radyoya.

0: Bakalım bir ses kaydı var.
1: Zum Geburtstag.
0: Ha dur, biri ses, Almanya'dan ses geldi, dur.
1: Zum Geburtstag.
0: He?
1: Zum Geburtstag.
0: Zum
1: Geburtstag.
0: Zum Geburtstag.
1: Zum Geburtstag.
0: Biri telaffuz edip düzgünce şunu uzunca bir okur mu ya? Şu an Almanca dersindeyim, radyoda canlı yayında değil sanki. Telaffuz yapıyorum. Evet canım Aygül'üm, dikkatimi çekti. İnsanlar duruyor duruyor, yapma denildiği dönemde cesaret mi geliyor bu retro? Yalandan cesaret mi veriyor? Evet hayatım, basiretiniz bağlanıyor diyorum size ya. 12 bin yıllık kadim bilgi bunlar. Allah Allah. Dudağın ballanarak. Are you peri, are you jean?

0: Aygül selam, bir büyüğüm demişti ki etrafınızda kendisiyle alay edebilen insanlar olsun. Onlar doğru insanlardır. Her sabah yolda kendi kendime kahkahalarla gülmemi sağladığın için teşekkür ediyorum diyor. Canım benim, ne demek. De bu normal halimiz hayatım. Hatırlatmak isterim.
1: Eşe binelim mi?
0: Nasrettin Hoca oldun başıma.
1: Dünyayı
0: gezelim mi?
1: 15 puanlık uzmanlık sorusu vallahi.
0: Ali Eskute Zümgebur Stak. Öğrendim kız, bak okuttu biri bana burada. Ali Eskute Zümgebur Stak. Bu doğum günün kutlu olsun demiş.

0: abla rica etsem bizim kızın sesini de bir yayınlar mısın diyor.
1: Acil abla merhaba. Sizi dinliyoruz her zaman annemle beraber. Beden sizi çok seviyoruz ve de manifest rüya açabilir misiniz?
0: Ama sen 9-18 sen sınıfa girmedin mi bir tane? Evde misin? Tık tık tık. Geburtstag diye okulu, stak diye değil diyor. Bana bakın, beni sinirlendirmeyin. Biri burada stak diye K ile yazmış. Bana stak diye okuyorum. Nasıl okuyayım daha? Biri gebur der, biri geber der. Bu kimin Almancası bu?

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean kozmetimizin harika BB kremleri çıktı. Mükemmel. 101 numarası var, bir de 02'si var. Benim şu an yüzümde olan 02'yi sürdüm ben. 01'i de daha böyle hani aydınlık istiyorsanız, böyle daha fresh bir görüntü istiyorsanız, ki 01'i de çok güzel kışın kullanabilirsiniz. Ben 01'i televizyonlarda çıkacağım zaman ya da YouTube çekimlerinde 01'i sürüp üstüne allık sürüyorum. Daha böyle siz görüyorsunuz ya, Aygül cildinde ne var falan diye sorduğunuz şey aslında BB'si, 01'ini sürüyorum. Günlük hayatımda da 02'yi sürüyorum. Şu an Bartınlı kadın girişimcilerin sizin için özel işlediği Lean Kozmetik çantasıyla birlikte sınırlı stokta, çok az kalmış. Bartınlı girişimci kadınlarımız da sizlerin aldığınız her ürünleri onlara SMS gidiyor. Çok mutlu oluyorlar çünkü elleriyle işliyorlar bunları kendileri. O yüzden de çok güzel bir şey yapıyorsunuz. İçinde hem rimel, hem ruj, hem de BB krem var. Eğer istiyorsanız, sadece Radyo D dinleyicileri için özel tasarım yapıldı bunlar. Makyaj çantası ile birlikte hem 50 faktörlü güneş korumalı BB kremi, hem nemlendiriyor. Nemlendirici bile almanıza gerek yok. İstiyorsanız bu BB'yi sürüyorsunuz, renk tonunuz eşitleniyor. Ve %50'ye varan rutine dönüş hediyeleriyle de sizleri şenlendiriyor. Unutmayın ki sadece Radyo D dinleyicileri için özel indirimleri vesaire bulunmaktadır. Eğer arzu ederseniz de, ben ne set alacağım Aygül, bilmiyorum cildime göre dediğiniz bir şey varsa, 0534 456 3155'e yüzünüzün fotoğrafını çekip atın. Aygül gönder dedi. Değil.
2: Olaylara karış. Barışma sakın kendinle.
1: Size hemen sepetlerini yapıp gönderiyorlar. 0534 456 3155 WhatsApp hatları. Tekrar ediyorum, 0534 456 3155.
3: Deliye

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cuma

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kamu spotu.
4: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
5: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı hafta sonu için plan yapıp yağmuru hesaba katmayanlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içinde

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Şimdi diyorum ki sosyal medyada kötüleri Allah bildiği gibi etsin arkadaşlar. Bir kadının, bir insanın, bir canın ekmeğiyle oynuyorsa Allah onu süründürsün falan diyorum. Hanımefendi bir yani bu ne kötü beddualar böyle. Ne dedim kötüler? Bu bir beddua değil, bu bir temenni, bu bir iyi dilek. Yani kötüler tabii ki sürünsün. Birinin rızkıyla oynuyorsan Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Senin diyor malınla, canınla, namusunla oynuyorsa kinlen diyor zaten. Yani burada söylenen şey sadece bizim iyi insanları teşvik etmek. İyilerin de işi gücü açılsın. Birine destek mi oluyorsun, hayatını mı kolaylaştırıyorsun? İşin gücün açılsın senin ya. Başından altınlar yağsın. Ay gücüm dur bak bir dakika ben okuyorum demiş. Oku bakayım.
2: Guten Morgen liebe Aygül. Ich weiß ja nicht wer Geburtstag hat, aber alles alles Gute zum Geburtstag. Tschüss. Viele Grüße aus Deutschland, aus München.
1: Ya görüyor musunuz ya? Ben şu an aşırı derecede hırslanıyorum mesela. Ben bunun onda birini şu an söyleyemiyorum.

0: konuşup konuşmamasından daha ziyade birbirimizi saçma sapan incir çekirdeğini doldurmayacak konulardan kırdığımız için daha üzgünüm. Ben elektrikçiyim abla. 2 gündür 3 gündür çalışırken aklım orada. Yani riskli bir iş yapıyoruz. Konu gerçekten saçma sapan bir konu. Ben sadece seninle bunu niye paylaştım? Seni binlerce insan dinliyor. Sadece şunu söylüyorum. Küçük bir incir çekirdeğini doldurmayacak konular için lütfen eşlerinizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi, sevdiğiniz bir dostunuzla kırmayın. Ya da değmez bir saniye sonrasında olduğunu bilmediğiniz dünyanın nedeni olursa olsun bir insanın kalbini kırmaya, üzmeye, onunla konuşmama kararı almaya, aranızın açılmasına sebep olacak nedenleri yaşatmayın. Kimseye nesiniz yaşatmayın, ne de siz yaşatın. Adımda biraz düşünmek lazım. Hayat bu kadar kısa iken 2 gün 3 gün küs kalmaya dargın. Ay yazık yavrum, bu şeyle barışmak istiyor karısıyla ya. Ay elektrikçi. Elektrikçimiz bu. Dur elektrikçi bir. Haklı adam. Niye üzüyorsunuz? Adam hayat dersi veriyor. Yani diyor ki yapmayın diyor. Üzmeyin 3 günlük dünyada birbirinizi. Elektrikçi günaydın.
1: Günaydın Aykut abla.
0: Nasılsın hayatım ya?
1: İyi olmaya çalışıyoruz abla.
0: Ne
1: i̇yi
0: oldu?
1: İyi değilim, iyi olalım.
0: Hanımın burcu ne? Akrep mi?
1: İkizler abla, o da ikizler, ben de ikizler.
0: Üf. Niye sinirlendi?
1: İki ikizler bir araya gelmemeliydik.
0: Niye? İki deli bir araya gelmemeliydik. Sana sıradaki şarkıyı çalayım o zaman. İki deli bir araya gelmemeliydik. Peki hayatım ne oldu?
1: Ne abla olduğunu... hiç bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum.
0: Hani şey ne olduğunu bir de ben bilsem desene. Venüs retrosu işte, beni dinliyorsun biliyorsun değil mi? Venüs retrosu.
1: Her gün yüzden... dinliyorum. Evet ya, abla her gün dinliyorum.
0: Ya, ya.
1: Ama o dinlemiyor abla işte, o dinlemiyor. İşte o dinlemiyor. O da dinlese.
0: Dinlese başına bunlar gelmez oğlum, dinlemiyor işte. Demiyor ki Venüs retrosu, durduk yere soğudum ilişkimden. Bu ilişkiye sahip çıkmam lazım. Şu an eski konuları düşünüyorum ve ben bir basiretim bağlanıyor. İlişkime zarar veriyorum. Demiyor bunları. Mesela sen şimdi ilişkiyi sıkı sıkı tutmaya çalışıyorsun.
1: Evet abla.
0: Bana bak, bir yamukluk yapmadın değil mi?
1: Ha? Sanki. Yok abla, estağfurullah. Sanki. Olur mu öyle
0: bak
1: şey?
0: Şu an seni savunuyorum %100. Ona
1: kesinlikle
0: göre.
1: Savunabilirsin.
0: Devam ediyorum savunmayı ona göre.
1: Savun abla.
0: Valla bu kadınları anlamıyorum hayatım. Durdukları yerde ne batıyor bu kadınlara? Ne güzel işte, adama bak, adam seviyor ediyor, bir de üzülüyor şey olunca, arası ayrı olunca, küsünce değil mi?
1: Evet abla, uyku girmiyor gözüme.
0: Uyku da girmiyor yani... bu adamın gözüne. Biri yazıyor.
1: Koca yatak bana kaldı, bomboş yatağı sağa sola.
0: Salonda mı yatıyor? Terk etti
1: evet
0: mi evi?
1: Evet abla.
0: Bak elektrikçi, biri diyor ki Aygül inanma bu pis gülüyor diyor. Bak ben kandırılmıyorum abla, vallahi... değil mi? Elektrikçi.
1: Yok yok. Vallahi yemin gülmeye et. Verdim. Kafaya taksam abla çalışamıyorum. Elektrik riskli işle uğraşıyorum. Gülmeye verdim artık. Ha, İncir çekirdeğini dolduracak bir şey yok yani ortada.
0: Tamam gül. Çocuk vallahi ne yapsın gülecek ya, bak... be, siz de her şeyi biliyorsunuz. Allah Allah, bu çocuk ben... gülmesin ne yapsın, delirsin mi?
1: Yani ağlasak bu sefer ajitasyon yapıyor diyecek başkaları da.
0: Evet,
1: o yüzden
0: yaranılmıyor hayatım. Dediğine... Yaranılmıyor. Yok ben senciyim şu an. Ki ta ki karın arayana abi. Kadar o da aramaz zaten muhtemelen.
1: Dinlemiyordur. Şu anda uyuyordur.
0: Dünya umrunda değil diyorsun.
1: Gerçekten değil.
0: Çocuk var mı? Çocuk olsa uyuyamaz.
1: Abla 3 tane var.
0: Oy maşallah, okula gönderdi o zaman.
1: Evet evet, ikisini ben bıraktım. İkizlerim var, bir tane büyük kızım var.
0: Ha oy maşallah, siz çocukları da büyütmüşsünüz. Rahatlık batmış, tamam. Tamam bir tanem, tamam. Sen canını sıkma, düzelir. Venüs retrosu 15 Kasım'a kadar hiç oralı olma.
1: 15 Kasım'a kadar abla ben tek mi yatacağım şimdi?
0: Allah Allah, şimdi beni konuşturtma, canlı yayındayız hadi. Hadi hadi kapat hadi. Bunun da derdi ayrı. İkizler erkeği değil mi? Allah Allah. İyi ki bir buncu olduk. Kadın haklı sanırım. Kadın haklı sanırım. Elektrikçi değil mi? Hep elektrik, hep elektrik.

dedim ama bak Venüs Retrosu'nda elektrikler kesik. Venüs Retrosu'nda elektrik melektrik yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Tanrım özene bezene yaratmış kulunu. Ben olmuşum herkesin... Aygül İkizler Burcu elektrikçi. Karısının canını sıkmıştır. Kadın haklıdır nokta diyor. Cihade diyor ki topraklanma yapsın. Filiz yazmış. Trafo patlamış Aygül'üm diyor. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Alanya'dan günaydınlar Özkan ben. Elektrikçi abim yalnız değildir diyor. Bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Yok başka yok. Yok başka. Nilüfer diyor ki Aygül kaçak elektrik var gibi geliyor. Benden bir tane daha yok. Yok başka yok. Valla diyor ki Aygül ben bu elektrikçiye pek inanmadım. Pis gülüyor, sen de inanma. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha. Aygücüm unutma. Her sinirli kadının arkasında ne yaptığını bilmeyen bir elektrikçi erkek mutlaka vardır. Doğru söylüyor.

Vallahi Aygül, ben pek inanmadım. Sen de her şeye inanıyorsun zaten. Seninle de başa çıkamıyoruz demiş. Eşinin numarasını versin de bir konuş bakayım diyor. Kız, yine mi kandırıldım ben? Aygül, elektrikçi olarak karısının elektrik veremiyorsa biz ne yapalım? Bu adamdan nasıl elektrikçilik şey alacağız diyor. Ay, ben de ciddi ciddi okuyorum. Ay, çok komik. Allah Allah, adam işinde. Adam işinde iyi. Aa, sana be. Elektrikçi yazıyor. Kız abla, yemin ederim kandırmadım seni. İnanıyorum hayatım. Ben sana vallahi güveniyorum. Hani ikizler burcu olmana rağmen güveniyorum, düşün. Aklımı çeliyorlar ama sana güveniyorum. Aygül Hanım merhaba. Egeli Büfe dükkandaki uydudan oturup sizi uzun zamandır dinleyemiyorduk. Şimdi dinliyoruz. Sabah eşim arabada duymuş. Kipa'ya geliyormuşsun, çiğlik Kipa'ya geliyormuşsun Aralık'ta. Müsait olursan mutlaka bu sefer geleceğim Egeli Büfe. Bu sefer size geleceğim. Bize ne el alemden, şiki şiki baba, şiki şiki baba, hayni hayni yaba, hayni hayni yaba. Aygül maşallah, belanı bulma hızın çok hızlı diyor radyoda. Sen sadece radyoda mı Çok komik, çok komik mesajlar geliyor. Bazılarını okuyamam arkadaşlar. Çok nü mesajlar. Günaydın Aygül'üm. Benimki elektrikçi değil ama ikizler burcu, yetmez mi diyor. Yeter canım. Her ikizler burcu bir elektrikçidir. Kararsızlık bir seçimse ikizler erkeği bu seçimi iki kere yapar Aygül diyor.

Aslı diyor ki maşallah bu mesajları dikkatli okumuş hali. Aman be. Ay, ne yapayım yani? Geliyor okuyorum işte. Bir de onu mu süzeceğim? Kafamı, beynimi bir de buna mı yorayım? Siz de düzgün mesajlar atın. Atmazsanız duymak zorunda kalırsınız. Herkes duyacağı şeyi atsın buraya. Yokluğumda kabus hep geceler. Aygül ablacığım benim eş de, eski eş de elektrikçiydi. Aynı acındırmaları yapardı. İnanma sakın. O da ikizler burcuydu. Sonra çaktırmadan aldattı. Çok iyi elektrik vermeyi bilirler diyor.

Aygün şu elektrikçiyi savunma. Bu kabloları yanlış bağlamıştır diyor. Ay siz niye erkeklerden nefret ediyorsunuz? Ay ne ayıp ya. Ay vallahi hiç yakıştıramıyorum biliyor musunuz?

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 6 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.56 değer kaybıyla 12.374 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.17, euro 55.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.584, çeyrek altın 11.166 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Arkadaşlar ya, ben yayındayken hiç söylemiyorsunuz. Yalıma vapur çarpmış. Aa. Öf, şimdi durduk yere şey arayacağım. Yalının önüne demirlerim yıkılmış yani. Yalımın önünde demirlerim gitmiş. Var mı tanıdık demirci bir usta? Yani çok üzüldüm, hiç söylemiyorsunuz. Şimdi gideceğim, yalıyla uğraşacağım. Baksın gözlerin bana. Ah Aygül, ah keşke bir yalım olsa da vapur çarpsa demiş. Ben böyle geldim, böyle gideceğim. Canım öyle deme. Yalı da çok zor. Vallahi çok zor. Yalnız.

Arkadaşlar, tadilat bitince sizi çaya çağırırım. Çaya sadece. O kadar. Hani tadilat olmasaydı zaten biliyorsunuz oradaydınız.

0: Sus.
1: Aygül'üm lütfen bir soru soracağım, kızma. Ne olur sakın kızma. Ben, bana soru sorarken böyle soruyorlar. Keratin bakım yaptırmak istiyorum. Sıkıntı olur mu? Olur. Keratin yakar saçlarını. Ne yapacaksın hayatım? Ha? Durduk yere Venüs retrosunda. Olur bir tane. Bak kızmıyorum. Sakince söylüyorum. Dur durduğun yerde, olur mu? Dur, dur. Dur. Şunun şurasında bir 3-5 hafta dur. Keratin, bugüne kadar keratinli miydin?
0: Ben böyle geldim, böyle gideceğim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Binip yalnız...
1: Aygül abla günaydın. Radyoyu açtım. Bir baktım anlamadım ne dediğine. O kadar inanamadım ki sana dediğine, bir yalıma vapur çarptı. Ben de şarkıcı yalına vapur çarpmış anladım diyor. Yavrum ya, benim fakirlik seviyesini, dolandırılma seviyesini bildiği için ya, şarkıcı yalına vapur çarptığını düşünüyorum. Yalından bir şarkı açayım.

Kandıralı Ferdi, seni gördüm yavrum, gördüm seni, gördüm seni, görmemek ne mümkün. Konuyu sana getiremedim sadece şu an. Venüs retrosunda keratin yaptırmayın dedi. Eminim ki siz gidip yaptıracaksınız Aygül Hanım diyor. Aygül ne olur İrem'den hayalet sevgilim çal diyor. Allah, hiç hayalet olan bir sevgiliye bir şey çalamayız. Yani o zamanlarda niye dinlemişiz biz bunu? Ben anlamıyorum. Yani sevgin hayaletse ben, bana ne hayalet sevgilim niye diyeyim yani? Hayaletse niye sevgilim? Hayalet olacaksa niye bu sevgili olmuş mesela? Hayaletten sevgili mi olur? Olmaz. Olmaz. 20 yaşında şarkıyı dinlerken, şimdi 40 yaşında sorguladığım noktalar. Kandıralı Ferdi diyor ki sizin yalıda halılarımızı yıkayabilir miyiz? Tabii Ferdi'cim, ne demek? Arkadaşlar bakın, dip boya yaptırabilirsiniz. Dip boyanızı yaptırın. Bakın dip boya zaten standart yaptırdığınız bir şey. Kuaförünüzü değiştirmiyorsanız, bildiğiniz bir kuaförse, ben de bakayım benim de dip boyam gelmiş mi diye bakıyorum. Ha gelmiş, ben de yaptırayım. Venüs retrosunda hep birlikte dip boyalarımızı yaptırıyoruz. Onun dışında başka bir aksiyonumuz yok. Anlaştık mı? Sadece tanıdık bildik kuaförlerimizde. Bari yalına yalından küçücüğümü çalayım.

Yanında bir saç kesme olur mu? Olmaz canım. Kestirmeyeceksin saçını. Sadece dip yaptıracaksın. Kandıralı Ferdi yazıyor. Sizin kuaför Yalı'ya gelmiyor mu? Siz mi gidiyorsunuz? Ay ben şok oldum diyor. Canım. Maalesef gelmiyor Yalı'ya. Foyam ortaya çıktı. Hayır, Yalı'na vapur çarptı kısmını anlaması daha makul oldu. Aygül, şu an Yalın çalıyorsun. Hayırdır? Yalını mı anıyoruz diyor.

Arkadaşlar Aygül Kaşmaş da aldıracağım. Yoldayım şu an, vaz mı geçeyim diyor. Ya astrometrik uygulamasına sorsana. Yazsana haritama göre şu an yoldayım. Döneyim mi de ya. Yaz. Söylüyor sana, dön ya da dönme diyor. Allah Allah. Babama mı yaptım bu uygulamayı ben? Aygül Hanım günaydın. Yengeç ile balığın anlaşamadığı, vapurun yalıya çarptığı bir sabaha uyandık. Ne yapsak? Boşuna en iyisi çayı koyup hayatı izlemek diyor. Aygül, eski sevgilim bana dönecek. Muhtemelen evlenme teklifiyle retroda dönme dedim diyor. Yani eski sevgilini bu kadar organize ediyor olman ne kadar mükemmel ya. Yani eski bir sevgilin var, onu döndürüyorsun. Döndürdükten sonra onun evlenme teklifini programlıyorsun. Ne zaman evlenme teklifi edeceğini söylüyorsun. Burada mağdur sanki eski sevgili gibi duruyor.

Üzülmesin kalbim. Arkadaşlar program bitmiş ya. 3 dakikam kalmış. Hiç söylemiyorsunuz. Romantik konuşma da yapamayacağım ya. Yani aklım yalıma gitti. Yalıma vapur çarptığı için üzgünüm. Aa, şu an biraz şey oldum, gerildim.

Efendim bugün de birlikte güldük, düşündük. Belki bir şarkıda uzaklara birlikte gittik. Gittiysek de birlikte döndük, şükürler olsun. Şimdi herkes kendi gününe, kendi yoluna devam edecek. Burada yollarımız bugünlük ayrılıyor. Ama ayrılmadan önce size küçük bir şey söylemek istiyorum. Sevin diyorum her zamanki gibi. İçinizden geliyorsa da gidin söyleyin. Birini özlediyseniz gururunuzun arkasına saklanmayın. Hayat söylemeye cesaret edemediğiniz güzel sözleri biriktirmek için fazla kısa. Ama kendi sesinizi de duyun. Bir hayalin peşinden gitmek istiyorsanız mesela bunun için bugün bir adım atın. Bir yerde nefesiniz daralıyorsa pencereyi açın. Yetmiyorsa kapıdan çıkın. Bazen dizleriniz titreyerek de yürüyebilirsiniz. Cesaretin böyle bir hali de vardır. Dilerim sizi seven, yanınızda kendiniz olabildiğiniz insanlar olsun hayatınızda. Kahkahanızı kısmadan, duygularınızdan utanmadan, her sözünüzü tartmadan yaşayabildiğiniz insanlar olsun ve aşk gelirse kalbinizde güzel bir yer açın ona. Hayallerinizle, arkadaşlarınızla, kendi başınıza geçirdiğiniz o kıymetli saatlerle birlikte büyüsün inşallah. Bugün İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah gönlünüze ferahlık, yolunuza iyi insanlar çıkarsın. Bir güzel haber alın, o haberle de havalara uçun. Uzun zamandır ertelediğiniz bir şeye de cesaret edin. Ben Aygül Aydın, Radyo D'de her sabah sizlerle 7 ile 10 arasında buluşuyorum. Radyo D'de yeniden buluşana kadar. İnşallah Allah kısmet ederse yarın sabah. Kendinize iyi bakın. Kalbiniz sevmeye, yolunuz yürümeye açık olsun.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazide bulunan aracın sürücü koltuğunda ölü bulundu. İlk incelemelerde 46 yaşındaki Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Öte yandan meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Vahap Seçer, Mithat Bülent Özmen, Abdullah Öziyit, Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği, Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde yapılacak başkan vekilliği seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre her iki ilçede de belediye meclisleri 10 Ekim Cumartesi günü yeni belediye başkan vekillerini belirlemek üzere toplanacak. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına bugünden itibaren ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Ankara'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 19'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla ihtiyaç olması halinde saat 15'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan ve ülke geneline yayılan konut krizi protestolarının Barcelona ayağında yaşanan şiddet olaylarının ardından İspanyol hükümeti acil konut önlemlerini onayladı.
1: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. DAB Plus. Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Pop müziğinde yazdığı başarılı şarkı sözleriyle de tanıdığımız bir isim Bora Duran'la yeni saatin açılışını yaptık. Döndüm bize eşlik etti. Günaydın, iyi sabahlar. 7 Ekim çarşamba günündeyiz. Hafta ortası. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım ve gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bugün ve bu hafta boyunca yine kazandıracağız. Bir kez daha hatırlatayım. Burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D. Şimdi sizi 2016 yılına geri götürüyorum ve bu parça yayınlandığından bu yana yaklaşık 10 yıl geçmiş ve güzel bir video klibe de imza atmışlardı. İşte sözünü ettiğim parça Geri Dönemem ve Pinhani şimdi radyoda.

Çorba'yla radyodaydı, bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Onu stüdyodaydı de konuk etmiştik biliyorsunuz. Kaçırdığınız bölümler radyoday.com'da podcastler bölümünde ya da YouTube sayfamızda sizi bekliyor. Bir kez daha keyifli bir çarşamba diliyorum. İkilemle devam ediyoruz şimdi. Bak dönüyor.

0: Yolda az sonra Hadise burada olacak. Ara beni ile geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Çok konuşan birini ona hiç dokunmadan susturabilir misiniz? Yapamayız değil mi böyle bir şeyi? Yani Japon araştırmacılar yapmışlar. Tam olarak bunu yapan ilginç bir cihaz geliştirmişler. İsmi Speech Jammer, yani konuşma engelleyici. Cihaz kişinin söylediği kelimeleri birkaç yüz milisaniye gecikmeyle yine kendi kulağına geri gönderiyormuş. Kendi sesinizi çok kısa bir gecikmeyle tekrar duyuyorsunuz. Konuşma düzeniniz bozuluyor ve bir süre sonra konuşmakta zorlanıyorsunuz. İşin ilginç tarafı, bu fikir sadece insanları susturmak için geliştirilmemiş. Araştırmacılar özellikle toplantılarda söz sırasını düzenlemek ve konuşmaları sürekli bölen kişilerin önüne geçmek için böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar. İlginç gerçekten. Ve 2012 yılında da akustik dalında Nobel kazanmışlar. Yani önce güldüren, sonra da aslında bunun arkasında ciddi bir bilim var dedirten icatlardan biri. Böyle çevrenizde çok konuşan, sizi sıkan birileri varsa alıp direkt bu cihazı kullanabilirsiniz. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

Yeni parçasıyla Atiye Olay'la Radyo D'de bizimle buluştu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

0: Biri Burcu Güneş Radyo D'de konuğumuz oldu. Sen Kaybı dinledik. Az sonra Derya Ulu burada olacak. Şımarık'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.343 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.543, çeyrek altın 11.096 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: fibersiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Lionel Messi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz milli takıma veda etmişti ve bu kez sahalarda değil çocukların dünyasıyla karşımıza çıkacak. Lionel Messi'nin çocukluk yıllarından ilham alan Messi and the Giants 2027 yazında bir platformda yayınlanacak. 12 yaşındaki Leo kendisini paralel bir evrende buluyor ve futbol yeteneklerini kullanarak bir fantastik dünya çıkartmaya çalışıyor kendisine. Bizim çocuklar da biliyorsunuz YouTube'da Messi videolarını izleyip duruyorlar. Arda'yı da izliyorlar tabii ki ama şimdi Messi'nin çocukluğunu anlatan böyle bir animasyonun gelmesi özellikle onlar için güzel bir haber olacak diye düşünüyorum. Üstelik Messi sadece hikayenin kahramanı değil, dizinin yapımcıları arasında da yer alıyormuş. Gelecek yıl çok fazla ses getirecek diye düşünüyorum. Bizim zamanımızda Tsubasa vardı. Biz onu izlerdik. Messi de güzel olacak bence. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Sağ

Instagram yanlışlıkla beğeni ve etkileşim yapma korkusunu bitirecek yeni bir salt okuma modu üzerine çalışıyormuş. Özellikle aktifken profillerde sadece gezinebilecek beğeni, yorum ya da direkt mesaj, takip ve hikaye görüntüleme gibi etkileşimler devre dışı kalacak. Yani birinin profiline bakarken yanlışlıkla iz bırakma derdi de ortadan kalkacak. Bazen oluyor çünkü biraz böyle stalk yapıyoruz, yanlışlıkla beğeniyoruz. Ya bazen beğendiğimiz resimlerde farklı resimler olabiliyor. O yüzden şimdilik şirket için de test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli olmasa da önümüzdeki dönemde birçok kişinin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Instagram Plus abonelerine özel olması bekleniyormuş. Peki, sosyal medya haberlerinden en enteresan olanlarından biriydi. Hemen sizinle buluşturdum. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Can Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

Radyoda dinledik playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Yaz aylarından bu yana keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum. Çarşambalar genelde güzel olmuştur. Umarım sizin için de güzel geçiyor. Hala İstanbul'da yer yer trafik var. Trafikte olanlar var, görüyorum onları. Onlara biraz daha sabır diliyoruz. Çalışma ortamında olanlara kolay gelsin. Okulda olanlar bizi muhtemelen şu anda duyamıyorlar. Evde olanlar onlara da eğer çalışıyorlarsa kolay gelsin. Keyif yapanlara iyi keyifler diliyorum çarşamba gününde. Ben Aykut Balcı. Şimdi Aura'yla devam ediyoruz.

Ne buluştu müziğin ve eğlencenin frekansında bu kez Mert Demir'le devam ediyoruz. Yine son dönemde sevdiklerimizden biri. Hazırım inan kaybolmaya Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Tutamam.

0: Ve Sezen Aksu Radyo'da dinledik, az sonra Manifest burada olacak ve Toz Pembe ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İrfan Aslanhan.
6: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
7: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
6: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
7: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
8: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
7: Niye kız?
8: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
7: Sus kız, Allah seni.
9: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Manifest, Toz Pembe.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bugün çarşamba, bugün 7 Ekim ve dünyada kutlanan özel eğlenceli günler takvimimize az önce göz attım baktım. Bugün Frappe günüymüş. 1950 yıllarda Selanik'te tesadüfen ortaya çıkan bir içecek biliyorsunuz. Daha çok Yunanistan'da popüler olan bir içecek ve son dönemde kahvenin de özellikle Türkiye'de kahvecilerin popüler olmasıyla birlikte bizim de alışkın olduğumuz, tanıdığımız içeceklerden biri 7 Ekim Frappe günüymüş. Enteresan. Peki, hafta ortası çarşamba günündeyiz. Çay içenler, kahve içenler, belki şu anda molaya çıkmak isteyenler, çalışma ortamında olanlar, tam vakittir, denenebilir. O zaman sıradaki parça şu anda molaya çıkanlara, dinlenenlere gelsin. Sıradaki parça radyoda eden herkese gelsin.

Benim Olsana dinledik ve Crash Radyo'da konuğumuz oldu. Bu kez Umur Doma'yla devam ediyoruz. Yakın zamanda hatırlayacaksınız, onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik. Uyku Yok'la şimdi bir kez daha Radyo D'de.

0: Radyo D'de dinledik, onu uğurladık. Az sonra Tan Taşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.260 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.528, çeyrek altın 11.070 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

0: Reklam.
1: Ben Münce Uzaybiyolu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

DAB Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl

Doğuyor ve Berkay Radyo D'de dinledik. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Bugün gün içerisinde yine bizi dikkatli takip edin. Konser davetiyeleri, sürpriz markalardan hediye çekleri ve çok daha fazlasıyla yine kazandırmaya devam edeceğiz. Ben giderken şimdi Maderzat ve Yeşim Salkım İşbirliği Yalan Radyo D'de.

SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi Yar.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında çarşamba günündeyiz ve yine her zaman olduğu gibi biz sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz ve yine aynı zamanda Toroslar mevkii, bir de Doğu Karadeniz bugün için yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim, yağışlara karşı da tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Malum mevsim dönüyor. Ama biz hava şartları her ne olursa olsun dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel, herkese bir kez daha keyifli günler. Melek Mosso ile devam edelim. 7 veren şimdi Radyo D'de.

0: Kader müziği şüphesiz güçlü kadın vokali diyebilirim, Melek Mosso. Şimdi bu çalışma daha önce hiç ışık yok ve yarım kalan sigara gibi devasa dinlenme oranlarına dijitalde ulaşan, kült diyetlere imza atan ikilinin üçüncü büyük buluşması diyebilirim. Numara bir, yani namı diğer Can Bozok. Türk rap müziğinin de kendine özgü melankoli ve serseri anlatım tarzına sahip rap isimlerinden biri. Şarkıda kendine yazdığı rap kısımları yer alıyor ve dinlediniz ondan. Melek Mosso'yla 11 Eylül'de bizlerle buluşturdu 7 vereni. Onu geride bıraktık. Şimdi radyolarının özel konseptlerinden biri var. Sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler bizlere ulaştırıyorsunuz. Sizler belirliyorsunuz ve biz de o mottoları seçip sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Hadi dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı asansörün düğmesine ikinci kez basınca daha çabuk geleceğine inananlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

0: Radyo'da dinleyenler gün boyu, hafta boyu, ay boyu, yıl boyu bir hayli şanslı. Çünkü kulağınızı dört açın, İzmir'dekiler de bir hayli şanslı. Bu arada DAB Plus'ta da İzmir'de de dördüncü yine kanalda olduğumuzu da hatırlatayım. Birazdan da İzmir için özel kazandırma şansı. Radyo'da olacak, hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
2: Radyo'da Top 20.
3: 104'te Radyo'da.
1: Radyo'da birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Dağarcığına güvenenler.
1: Harf alayım.
2: Harf alayım.
1: Harf alayım.
0: Ekran başında övünenler.
1: Deniz adam.
0: Nasıl bilemez diye dövünenler.
1: Ne yapacağım şimdi tahmin et.
2: Şimdi polis çağıracağım.
0: Ama yine de katılmaya da üşenenler.
2: Gelmiyor aklıma.
1: Ne bu?
3: O kadar da basit ki.
2: Gelmedi.
0: Ah be. Sözümüz size sevgili kelime severler. Hanımlar beyler, gündelik alışkanlığınız kelime oyununa ailecek bekliyoruz. Biz başladık. Neredesiniz yahu?
4: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV2'de.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Bazı şarkılar var, hiç eskimiyor. Mesela 91 yılında Gülümse albümünde ikonik bir şarkıydı. Sezen Aksu söylemişti. Yıllar sonra

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.194 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emircan İrek geçmişte.
3: Geçmişte yanlışsa kardan.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
9: Ahmet Hakan'la tarafsız bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları...

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'la olun.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Radyo dinleyenler bir hayli şanslı dedik ya. Tarihler 7 Ekim'i gösterdiğinde, yani bugün saat 21'i gösterdiğinde ise saatler, İzmir Bornova Aşık Veysel Aşık Hava Tiyatrosu'nda Mahsun Kırmızıgül en sevilen şarkılarını bu akşam sizler için seslendirecek. Yani 7 Ekim saat 21 bu akşam. Ve günün şanslı iki ismi sevdiği bir kişiyle beraber Mahsun Kırmızıgül konserine gidebilir. Yapmanız gereken çok kolay. Şu an itibariyle 0549-204-0104 adını soyadını yollayan günün şanslı ismi bu akşam İzmir'deki Mahsun Kırmızıgül konserine gidebilme imkanı yakalayabilir. Bekliyorum mesajlarınızı, hadi.
1: Sıradaki şarkı trafikte sana yol veren sürücüye gelsin.
2: Radyo D.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yavaşla mutlu
1: uykular. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Biz hayatın içinde her zaman olduğu gibi seninle olmaya devam ediyoruz. Popüler müziğin hit örnekleriyle zaman mekan fark etmeksizin. Bu arada Radyo D'yi dinleyenler bir hayli şanslı, çünkü bu akşam, hele İzmir'deyseniz daha da bir şanslısınız, ya da yolu İzmir'e düşenler varsa, Bornova İzmir Aşık Veysel Aşık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Mahsun Kırmızıgül en sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşuyor. 0549 204 0104 Radyo'da WhatsApp attı. Buraya hızlı bir şekilde adını soyadını yollayan günün şanslı ismi, iki ismi, sevdiği bir kişiyle beraber bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilir. Hadi mesajlarınızı bekliyorum.

0: akşam İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de en sevilen şarkılarıyla Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluşacak. Ve dedim ya, günün şanslı iki ismi İzmir'den bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilir. Ve günün şanslı iki ismini seçtim. Kulağınızı dört açın, kulağınız burada olsun. Birazdan kazanan isimleri açıklayacağım. Bakalım o isimler kim olacak? Dediğim gibi, radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda gün içi kazandırmaya devam ediyor. Kazanabilmek için yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızı takip etmek. Bir de kulağınızı dört açıp radyo değil, dikkatli bir şekilde dinlemek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.194 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.517, çeyrek altın 11.051 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Gelsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
5: İrfan amca
4: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların, sevilen şarkıların burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyodaydı. Keyifli günler herkese.
1: Tek bir...

Tam Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Tam Taşçı Gidişat. Bu

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo de. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest, toz pembe.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.454, çeyrek altın 10.946 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Biz dönme
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

Yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens. 10 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda. 11 Ekim saat 13 ve 17 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte.
1: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa, kardan...
2: Reklam.
3: Bu gençlik benim.
4: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Ben mühendis sayfiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.132 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.04'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.476, çeyrek altın 10.982 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Poizi, başımda belalar.
3: Bu

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk İklim Zirvesi il buluşmaları başlatıyor. Buluşmalarla çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı personeline yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanması için talimat verdi. Fransa'da öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin lise öğrencisinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağı belirtildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Vallahi hiç bilmiyorum, bir kanıya varabilir miyiz ama... Hep biz kafayı oynattıysa... İnsanoğlu biraz da... Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar.

0: canım benim, teşekkürler. Selamlar olsun efendim. Burası biliyorsunuz Türkiye'nin en deli dolu radyosu, sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Aygül Aydın delisine selamlar olsun. Ve biz de saat 17'de Türkiye radyolarının en uzun soluklu delirme seansına başladık. Efendim. İstanbul'da müthiş bir hava var. Tam delirmelik hava, tam delirmelik. Çocuklar kaç derece bugünkü havayı biliyor musunuz kaç derece olduğunu? Kaç derecedir hava? Şu şeye baksana, klimanın üstüne. Kaç yazıyor çocuğum? Kaç? 30 mu yazıyor? Ya atma sen de 30, nerede? Vallahi sevgili dinleyenler, hafta sonuna doğru pastırma yazı atağı ile İstanbul'da 28-29 dereceye çıkacakmış havalar. Ne yapayım, Bodrum'a mı ineyim acaba? Ne yapayım? Vallahi Bodrum'a mı gitsem geri ya? Efendim, hayat boş, görüyorsunuz bomboş, ama radyo hoş, güzel müziklerle birlikte, hem sorgulayarak hem sorarak bu dünyayı, Türkiye'yi, neler oluyor neler bitiyor diye, bir de müziği işin içine katıp böyle kafayı oynatan insanlarla, bir de vücudu göbeği oynatıyoruz biz burada. Yaptığımız bu programın formatında bu. Pazartesi dedim ki Ekim ayı hekim ayı dedim. Birçok kişi hasta falan. E tabii şimdi hava ısınıyor, sonra soğuyor. Vurgun yemiş balığa dönüyoruz, yemin ediyorum. Hani böyle balığı tuttuğunuz zaman, denizden çıkardığınız zaman vurgun yiyor, yamuluyor ya, öyle oluyoruz vallahi. Ama doğru, hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının 30 derecenin bile üzerine çıkması bekleniyor. Hava mı üzerimize çıkıyor, ne çıkıyor üzerimize? Vallahi 30 derecenin üzerine çıkıyormuş. Vücut gel de kafayı yemesin yani. Hani. Evet, bugün çok sıcak, İstanbul güzel. Sizler nasılsınız efendim? Yine aynı dertlerle, aynı sıkıntılarla yayına giriyoruz. Maalesef. Konuştuk. Artık sözün bittiği yer. Vallahi haberlere bakmak istemiyorum ya. Kapa abi şu haberleri, Kapat ya, kapat. Çocuğum kapatır mı? Senin ağzın var, dilin mi yok? Dilin var, ağzın mı yok? Neyin yok senin ya? Bir şeyin yok ama anlamadım. Gel biraz yana şöyle. Gel şöyle. Şu kumandayı uzatır mısın? Uzatırım desene.
1: Uzatırım abi.
0: E tamam abi, Allah'ını uzat. Evet, şöyle, her şeyi şöyle bir kapatalım şöyle. Sadece ekranlarımız açık efendim. Instagram İrfan Boşluk Aslan Han adresimiz. Biliyorsunuz Instagram'da böyle dadaladığım bir hesabım var orada. Benim sizlerle. Ve bir de 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Kurtuluş abi, Mersin nasıl Mersin ya, sıcak
2: İrfan,
0: mı?
2: İrfan, bizim buranın sıcakları Meksika biberi gibi.
0: Meksika biberi gibi, kırmızı kırmızı diyor. Çok severim o Meksika biberinde ya. Onun mesela sosu var. Özellikle Meksika biberinin sosu çok güzeldir, acı sosu. Ben genelde mesela fast food yerlere gittiğim zaman mesela menü söylemiyorum. Acı sosun yanında menü söylüyorum. O benim asıl menüm acı sos oluyor yani. O çok seviyorum acı sosu. Çok. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, nasılsın? Uzun bir süre oldu seninle görüşmeyeli. Bir yakınımızın vefatı, cenaze işleri falan derken ben uzun zamandır buralarda yoktum.
0: Başınız sağ olsun.
3: Nasılsın?
0: Efendim. Nasıl olalım?
3: Ben iyiyim artık. Gerçekten hayat boş.
0: Boş, gerçekten.
3: İrfan'la kanalde radyo hoş.
0: Ya canım, teşekkürler, sağ ol. Radyo de hayatın içinde, her zaman sizinle. İşte hayatın içinde olduğun zaman hayatın içinde ne varsa radyo makinesine giriyor efendim. Yani nasılım? İşte memleket gibiyiz. Gündem gibiyiz. Her gün böyle ruh sağlığımızı özellikle de düşündüğümüz, lan biz gerçekten bir hastalığa yakalandık ama bu ruh hastalığının adını koyamıyoruz. Yani teşhisi yok, teşhisi. Valla pandemide geçenlerde gördüm hatta bu yazı. Pandemide ağzımıza kolonya sıktığımız dönem bile ruh sağlığımız bundan iyiydi efendim. Her gün okullarda sıkıntı. Bugün yine bak, dün konuştuk. Bir kızcağızımız değil mi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nasıl üzüldük. Bugün yine bir okulda bazı saldırılar, bilmem neler. Yani pandemide ağzımızda kolonya sıktığımız dönem bile ruh sağlığımız bundan çok iyiydi yani. Hani hiç yoktan bir huzur vardı yani. Şimdi huzursuzuz. Her gün bir şey mi olacak? Bugün ne olacak? Bugün ne olacak? Ya kendimizi böyle sıkışmış hissettiğimiz başka bir zaman da yoktur yani. Maalesef böyleyiz efendim. Dün doğum günümdü, bugün bari kutla hayırsız demiş Caner Can abimiz. Ben değil, bütün radyo Caner Can'ın doğum günü kutlayabilir mi lütfen? Rica ediyorum. Herkes ama Caner Can'ın doğum günü kutlasın. Yarışta geçeriz işte.
1: İrfan'cığım, hoş Canım. Geldin. İyi yayınlar İzmir'den. Zuhal ben. Akşam ben de konserde oynatacağım artık.
0: Efendim İzmirlilere Mahsun Kırmızıgül'ün bu akşamki İzmir'deki Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine yolladık. İzmirliler ama gidin bakın bizden Mahsun Kırmızıgül'e bilet kazanan dinleyicilerimiz video çekin. Mahsun abi de etiketleyin, bizi de etiketleyin, paylaşalım. Lütfen gidiyorsunuz hiç o. Lütfen rica ediyorum, bu sıkıntılı günlerde size iyi gelsin o konser. Bize de iyi gelsin, yollayın bize.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ ol canım benim, teşekkürler.
1: İrfan'ım haber dinlemeyeceğiz diyorum ama İzmir'in dağlarında biliyorsun artık çiçekler açmıyor. Ya da bilmiyorum. Niye? Artık yani neler açıyor ya.
0: Ne olmuş?
1: Her şeyin hayırlısı olsun. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Ne seçmenine, ne memleketine. Hiçbir şey, hiç kimsenin hiçbir şeye saygısı kalmamış ya. Hiçbir şeyimizin değeri yok artık. Hmm.
0: Vallahi ben mesela çiçek açmıyorsa mesela Bodrum'da falan saksılara ekiyorum efendim. Onları kendim suluyorum, daha güzel oluyor. Vallahi.

0: Yekte. La la la la la la la la la. Gelin kendinizi müziğe bırakın. Radyonun sesini de açın. Sizi kudurtayım bugün, çıldırtayım burada ya. Bırakın ya. Kafaları oynatmayı bırakın ya. Gel biraz vücudu göbeği oynat bak. Oh. Gökte. Editörümüz de maşallah İstanbul'a geldim. 1000 tane konu koyuyor önüme. Günün konusu. Yani radyo makinesine koyup karıştıracağımız konumuz şu an 100.000 tane konu var. Hangi birinden başlayayım? Siz seçin efendim. Alışamadım. Vay güzel. Niye yoruluyorsun? Alışamadım güzel konu değil mi ya?
1: Evet güzel.
0: Valla alışamadım var. Kutluyorum var. Kimi kutluyoruz efendim? Birilerini kutlayalım. Gelsin istiyorum. Olmasa da olur. Yani ben bu işin içinden nasıl çıkayım? Bunu oylayayım o zaman. Ben de o piti piti yapalım buna herhalde.

0: doğum günüm. Beni de kutlar mısın?
1: Vay, seni de kutlarım ya. Nedir hanımefendinin adı? Müge Akay hanımefendiyi de kutluyorum. Güzel yaşların olsun Mügeciğim.
2: Hoş geldin. Selamlar. De hava inşallah delirmelik olur. Biraz güneş gördük gibi.
1: Oh.
2: Bir de sana mesaj atmadığım zaman sanki böyle ihanet etmiş gibi hissediyorum.
1: Çok ayıp.
2: O yüzden her gün mesaj atıyorum sana.
1: İyi lütfen. Düşünün yani eşinize, evladınıza, kızınıza her gün değil mi ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye mesaj atıyorsun. Ayıp değil mi bana atmıyorsun yani? Hani o kadar yıllar, çocukluğumdan beri burada bir dostluk yapıyoruz sizinle. Bazı dinleyip de ihanet eden, ya bak fırsatı var nokta bile yollasan yani... Değil mi ya? Ne yapıyor bu çocuk? Bir nokta koyayım desem bile kafi bizim için. Alışamadım güzel ya. Siz de beğendiniz değil mi? Alışamadım yapalım konuyu. İrfancığım İstanbul'da 22 derece yazıyor. Şimdi 22 derece, yarın 23. Hafta sonuna doğru 30 hanımefendi. Öyle diyorlar. Meteorolojinin yalancısıyım ben de. Ne diyeyim ya? Efendim çok konular var. Bugün gündemde, battaniye bile gündemde bugün. Niye? Memlekette çok acayip. Ya memleketin battaniyesi bile gündeme geliyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Ya? Evet, battaniye var gündemde. Halit Ergenç var. Koca padişah. Scooter'la gidiyor diye bir haber var. Onun dışında dedim ya, bugün böyle biraz sıkıcı, üzücü gündemden nasıl sizi uzaklaştırabilirim ona bakıyorum. Tabii yine okullarda olan Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında bıçaklı kavga haberi bugün gündemde. Nasıl bu işten sıyrılacağız? Her gün bir şey oluyor. O yüzden biraz sizi böyle bir sıyıracağım. Ama yine biliyorsun ben dayanamam. Yine o haberlerle dadalayacağız ortalığı. Merak etmeyin. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra İrfan şuna alışamadım. Ne bileyim, bir üniversiteyi kazanmışsındır, o şehre alışamamışsındır. Birine alışamamışsındır, evlenmişsindir. Bir değişiklik olmuştur hayatında, ona alışamamışsındır. Onları bana 0549-204-0104'e daha eğlenceli bir dille tabii. Böyle mizahi dilinizi de kullanın ki bu konudaki yeteneklerinizi biliyoruz. Bana 0549-204-0104'e yollayın efendim. Tamam mı? Değerli miyiz bugün de arkadaşlar?

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Reklam.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Migros

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
2: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
3: Cano. Senin adın Cano.
4: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: Burası Radyo D. Radyo makinesini çalıştırmaya başladık sevgili dinleyenler. 17.30, 20'ye kadar beraberiz. Ne yaptınız? Çıktınız mı iş yerlerinden? Trafiğe döküldünüz mü?
1: Haydi haydi, saldır saldır.
0: Saldırın bu gece, saldırın. 0-549-204-0104 ile buluşuyoruz. Konumuz alışamadım. Alışamadık vallahi. Ben bu gençlere de alışamadım, şimdiki gençlere. Az önce bir video izledik. İstanbul Büyükçekmece'de sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda pompalı tüfekle video paylaşarak tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı bugün efendim. Öğrenci 15 yaşında, pompalı tüfek elinde. Ya ben bunlara alışamadım sevgili dinleyenler. Vallahi billahi. Çocuk değil, buna çocuk mucuk dememek lazım yani. Ve böyle bitmiyor ki. Mesela arkasına hemen Bahçeleviler Bülent Ecevit Ortaokulu'nda bir öğrencinin silah ve ceset figürleri çizerek arkadaşlarına babamın silahıyla hepinizi indireceğim şeklinde tehditte bulunduğu iddiası. Veliler okul önünde bugün toplandı. Çocuğun ailesiyle görüşeceği öğrenildi falan. Polisler okulda. Ben bunlara alışamadım ya. Yuh vallahi ya. Ya bunlara çocuk muamelesi yapılması da bana garip geliyor. Çocuk değil bu, canavar olmuş artık ya. Bizim çocukluğumuzda yoktu böyle şeyler. Adıyaman'da 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat evde tabancayla uğraştığı sırada tabanca ateş alıyor ve hayatını kaybediyor sevgili dinleyenler. Yani maalesef işte haber arka arkaya böyle. Hep silah, tabanca, tüfek, bilmem ne. Ama topyekun böyle toplatacak mıyız artık? Öyle bir noktayı bu. Ne çabuk silahlanmışız. Ne kolay silahlanmışız. Tekirdağ'da da oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalışan bir şahıs var. O da çok enteresan. Ama helal olsun. Özellikle de böyle yüzü maskeli giriyor Tekirdağ'da bir kuyumcuya. Bu bir soygundur diyor. Kadın da diyor, ne soygunu ya diyor. Hemen alarma basmış. Yani bu kızcağızımız kuyumcuda çalışan galiba birisi. Ne soygunu ya diyor. Alarma basıyor, bunu kovalıyor efendim. Orada. Günün en acayip olayları.

0: Dün Instagram'dan atmışsınız, gördüm. Annesi eve götürüyor diye, imdat yardım edin diye bağıran bir miniğin videosunu gördüm. İrfan, senin de ileride kızın böyle olacak diyor dinleyicimiz. Ya yesin de kızlarımız böyle olsun ama nasıl da bak sesi verir misin? Bak.
1: İmdat yardım edin.
2: Ay, gören yanlış anlayacak.
1: İmdat yardım edin.
2: Eve giriyoruz. Hadi gel.
0: Annesi eve götürüyor diye. Yardım edin. Yerim dedim.
2: Ay, gören yanlış anlayacak.
0: Kurban.
2: Eve giriyoruz.
0: Ben de böyle eve girmek istemezdim. Hatta akrabalara falan gittiğim zaman hep ağlarmış. Anne, ben burada kalacağım diye. Ne çekti dayımlar falan, kuzenlerim. Ya git çocuk, yani evine git yani. Yok. Kalırmışım, ağlarmışım, artık dayanamazmış. Ertesi gün annem ararmış işte, İrfan ne yapıyor diye. Yengem diyormuş, İrfan oturdu benimle sarma sarıyor dedi. Vallahi billahi ya. Böyle kaldığım evde ev işlerine falan da yardım ediyordum. Hayır, öyle bedava kalmıyordum ama yani. Bütün sülale beni o konuda kullanmıştır yani. Evet. Efendim, konumuz alışamadım. Alışamadığımız şeyler var. Kanımıza dokunuyor. Bam telimize basılıyor. 0549-204-0104'e alışamadım dediklerinizi konuşuyoruz herhalde. Bakayım şöyle bir... İrfan, yanlış olduğunu bile bile sırf çocuğunu korumak için hatasını kabullenmeyip "yo, benim çocuğum asla yapmaz" deyip üstünü örten insanlara alışamadım diyor. Onlara ne diyoruz? Yuh size be! Vallahi billahi. Selam İrfan'cığım, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Sen tatilde olduğunda radyoyu açmaya alışamadın mı diyor. Açamadım demiş. Emel hocamız, öpüyoruz canımız hocamız. Hemen bakalım. Yaşar Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim. Buyursun.
3: İzmir Gazi Emir'den Yaşar ben.
0: Selamlar.
3: İrfan'cığım, Yaşar Atik.
0: Merhabalar
3: bu
0: Yaşar.
3: Bu yeni neslin rahatlığına, bu kadar rahat davranmasına alışamadık. Hala da alışamıyorum. Şaşırdım.
0: Yeni neslin rahat davranmasına. Ya şimdi rahatlık güzel bir şeydir de, yani hangi konuda rahatız? Ya ne bileyim işte, bir öğrencinin tahtaya çıkması, böyle rahat bir şekilde çıkması güzel, rahat, özgüvenli olması. Ne bileyim işte sahneye çıkmak, rahat çıkmak, özgüvenli çıkmak.

0: 0549-204-104'te buluşuyoruz efendim.
1: İyi yayınlar lütfen. Valla ben de alışamadım bu söylediklerine. Hı-hı. Neden bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu biliyor musun? Çünkü Hı-hı. savaş oyunları ve şu dizilerdeki Hı-hı. saçma sapan figürler bu kadar empoze edilmiyordu çocuklara.
0: Bravo.
1: Şimdi her şey böyle kuş vurur gibi insan vurmaya odaklı olduğu için çocuklar da sapıttı bence.
0: Ya. Van doğru söylüyorsun. İnsanların anlamadığı şey bunların çocuk olmadı. Çocuk değil bunlar diyor. O eline silah alan falan. Başka bir şey oluşum oldular yemin ediyorum. Zülüf gelmiş Zülüf. Bana hani fenalığım diyor ya fenalığım. Bugün İstanbul sıcak Zülüf. O yüzden bugün ben de çok fenalığım burada ya.

0: İrfan bilmiyorum bunu yayında okuyabilir misin ama belli semtler var. Üremesi yasak olması gereken semtler onları diyor. Biz ne yapacağız o semte, burada üremeyin mi diyeceğiz yani? Bunu orada yasak diyeceğiz. Burada doğumlar yasak yani. Hani ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir alt mahallede şey yapar, doğurur. Yani...
1: Boş laflar rüzgarla.
0: Ne güzel yazmış ya. Ama okudum bak, hakkıma alıyor yani, hakkıma girme ya. Bazı semtler var üremesi yasak olması lazım diyor.
2: Benim İrfan'ım aslanım. Benim arabam da pazartesiden beri bozuktu. Böyle bir metro, otobüs falan. Bu arada çekiyor çekmiyor, seni dinliyorum dinleyemiyorum. Ama gerçekten aynı hanımefendinin söylediği gibi böyle bir vicdan azabı. Böyle bir sanki hani şey aldatıyormuşum ya da böyle seni boşluyormuşum hissi. Çok acayip. Çok acayip yani İrfan, öyle bir bağımlısın. Allah bu bağımızı daim etsin inşallah.
0: Amin.
2: Seviyorsun
0: canım.
2: Kardeşim. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah,
2: geldim,
0: teşekkürler.
2: Geldim,
0: sağ olun.
2: Arabama da sana ben kavuştum. Çok şükür. Allah kimseye alışkınlığına yapar.
0: Üp onu arabanı böyle. Okşa arabanı. Tozunu ala ala böyle. Parlat onu böyle diyorlar ya. Bal dök yala onu. Konumuz alışamadım sevgili dinleyenler. Bakayım şöyle bir. İrfan vallahi bu çocukların önünde ders anlatmaya alışamadım. Yüreğim ağzımda gidiyorum derslere demiş. Hocamız bak korkuyor. Yani öyle bir dönem ki ya, öğretmen öğrenciden korkuyor. Eskiden öğrenci öğretmenden korkardı. Şimdi tam tersi oldu yani. Ama niye yani, öğrenci saygıdan ötürü korkardı falan. Şimdi bakar mısınız ne kadar acı bir şey. Ders anlatmaya gitmeye alışamadım, yüreğim ağzımda gidiyorum derslere diyor ya. Ne kadar acı bir şey bu. Vallahi billahi ya. Gürkan'cığım hoş geldiniz. Buyursun.
3: Abi kuyumcu soymaya gözü olan adamın oyuncak silah bulabildiği ama ilkokula liseye giden çocukların tabanca, pompalı tüfek, el bombası, roket atar, tank mermisi bulabildiği, anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Değil alışamadım.
0: Mi? Çok acayip. Alışmayalım zaten yani. Efendim Tekirdağ'da bir kuyumcu, maskeli biri giriyor böyle kadın çalışana, tabanca doğrultuyor, altınları istiyor. Merhaba diyor, bu bir soygundur diyor. Kadın da diyor ne soygunu ya diyor oradan. Kadın alarma basıyor, maskeli kişi hemen hiçbir şey almadan kaçıyor. Tabancada oyuncak çıkıyor sevgili dinleyenler, şüpheli yakalandı.

Nedir durumlar? Trafik var mı sizin olduğunuz yerde? İsmini vermek istemeyen dinleyici.

Diyor ki yıllardır bilgisayar oyunları oynarım. Gidip de birini vurayım, kırayım, dökeyim diye bir şey asla aklıma gelmedi. Gelmez de bunun tek sebebi yetiştiği aile ve çevresiyle ilgisi var. İş ebeveynde bitiyor nokta demiş. Ne güzel de demiş ya. Helal olsun.

Maalesef maalesef diyor, alışamadığımız o kadar çok şey var ki ülkenin her gün başka bir gündemle karşımıza çıkmasına alışamadım diyor Ayhan Ülker. Sizler alışamadım dediklerinizi bana Radyo D'ye 0549-204-0104'e sallayın. Ben şimdi bir reklam arası vereceğim. Ama reklamlardan sonra düşünün, bir battaniye ülkede niye gündem olmuş olabilir? Neyle gündem oldu efendim? Battaniye. Battaniye neyle gündem oldu? Sallayın.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: giderim.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yataş'ta mutlu uykular.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Auto Expertise.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
9: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Geldik efendim, canlı yayın devam ediyor. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanan. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz alışamadım. Bu ne telaş, ne bu acele, azıcık dur. Emel abla, acelem var. Trafik var, eve yetirmem lazım. Emel sayın ya, yaşayan efsanemiz. Değil mi? Çok seversen o kadar yanına kar inar. Az önce annesi eve götürüyor diye imdat yardım edin diyen miniğin sesini dinlettim ya size. Çoğu dinleyicimiz diyor ki ya bu çocuklar imdat demeyi ne ara öğrendi falan. Çocuklar çok hızlı yani, doğar doğmaz sanki böyle bir çiple yükleniyor bazı şeyler ona. Vallahi onlara öyle gerçekten yani. Ben bir iki denedim bizim bebiş Anelya'yı böyle telefonla. Mesela birçok şeyi koyuyorum önüne. Gidiyor telefona uzanıyor ya. Yani onu telefondan nasıl uzak tutabilirim ilerleyen zamanlarda, bunu düşünüyorum. Mesela oyuncak var renkli renkli bir sürü falan. O gidiyor telefona gidiyor ya yani. Sanki çekiyor onu ya. Bugün bir tane gündemde vardı. Fön makinesiyle koltuğu yakan çocuk. Annesinin ağladığını görünce annesine ıslak mendille silerek düzeltmeye çalışıyor yanıkları böyle. Ama çocuklarımızı da böyle ifşa etmeyelim. Yani çocuk yapar. Bizim zamanımızda ne yaramazlıklar yaptık da. Değil mi? O zaman internet yoktu, paylaşılmadı yani. Hemen anneler de işte ver bakayım sesi, hanımefendinin sesini, ağlıyor orada işte. Bakın ne yaptı falan filan diye. Çıkıyor mu ses o? Çok az sesi ama onu yükseltmen lazım birazcık. Bak yok, ses çıkmıyor efendim. Hayır gelmez, bana sorarsın. Anne ağlıyor orada falan. Çocukları böyle ifşa etmeyelim. Bir tane koltuk örtüsü alacaksın. Ondan sonra onu yak, üstüne yakışan

0: Bir dinleyicimiz Gökçen Hanım mı? Direkt şey yazmış. İrfan, kainata alışamadı mı? Yani bulunduğu yere, semte, işte ne bileyim eve, barka değil. Direkt kainata alışamadım diyor. Maşallah. Çöp gibi zihniyetlere alışamadım diyor. Hemen şuna bir bakayım. Buyur.
1: Yani abi, oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalkan arkadaş var ya.
0: Evet.
1: Onu o hale getiren olaylardan. Onu o hale getiren bu Türkiye'ye ben alışamadım. Bu normal yapılacak bir şey değil abi. Belli ki ortada, tabii ki de hırsızlığı ya da böyle şeyleri onaylamıyorum. Ama o adamı bu hale getirecek ne varsa, biz buna çomak sokamadığımız için buna alışamıyorum abi.
0: Vallahi dün müydü konuştuk. Bir çocuk sevgilisini hani gırtlaktan böyle öldürdü falan, canice yani. Olay çok acayip, ormanlık alana gidiyor falan. Bu katil bir günde TikTok'ta takipçileri artıyor. Yani bu, ben de buna da alışamadım. Soruyorlar, niye katili takip ediyorsun? Diyor ki tipi iyi. Böyle bir saçmalık var mı? Yani küçük kızlarımıza soruyorlar, niye katili takip ediyorsun ne TikTok'tan? Tipi iyi diyor, yakışıklı diyor. Bu diyor yakışıklı nasıl katil olabilir diyor falan. Yani ne bileyim, eskiden bir insan tamam yakışıklı ama yani yanında yeteneğiyle birlikte, ne bileyim işte bir sanatçımızdır, bir yazardır, bir tiyatro oyuncusudur falan. Onun bir yeteneği vardır, yanında yakışıklılığı da onun böyle bir hani, değil mi, özellikle bir hediye gibidir. Yani o sana iyi gelir. Onu izlemekten keyif alırsın falan. Yani katilin mesleği ortada. Yani katil olarak kendini bu hayatta var etmiş. Ürettiği bir şey yok. Sana iyi gelecek bir tarafı yok. Sen onun tipinden bir şey çıkartıyorsun. Yani tip, yakışıklılık gelip geçen bir şey. Ama ne bileyim, sana iyi gelecek olan bir şey sende kalıcı kalır. Ya biz böyle niye takip etmişiz bu katili? TikTok'ta aklım almadı ya. O gündemdeydi dün. İnanamadım ya. Durum böyle olmuş. Ya Müşfik Hoca, Müşfik Kenter dünya yakışıklısı adam değil mi? Müşfik Kenter ya. İnanılmaz değil mi? Adam İngiltere'den Türkiye'ye gelip onun oynadığı Shakespeare'in Hamlet'ini izleyenler olmuş falan yani. Bak, bu adamın peşinden gidersin, koşarsın, izlersin. İzlerken de keyif verir sana. Ama işte Müşfik Kenter yani. Sen bir katili niye takip edersin Instagram'da? Durum böyle sevgili dinleyenler. Bir video var, neymiş bu video, açalım hemen şöyle bir.
2: Yayınlar İrfan. Hiç kimse hiçbir şeye alışamadım demesin. Hepimiz her şeye alıştık. Hepimizi her şeye alıştırdılar maalesef. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum.
0: Yalnız ben de bu yani her gün videoyla Songül mesaj atıyor ve her gün farklı bir makyaj. Ben de buna alışamadım yani. Harikasın Songül'cüm. Ne işle uğraşıyordun? Onu bir daha bir söyler misin bana? Gözümüz gönlümüz açılıyor ya. Çok alışık değiliz dinleyicilerimizden videolu mesaj. Genelde sesli mesaj. Görüntüyü görmüyoruz ama bak, alıştırdın bizi yani. Vallahi.

0: Vallahi çoluğumuzu çocuğumuzu takip edeceğiz. O, olur olmadık takipçilerine girin bakın kimi takip ediyor, niye takip ediyor. Bu takip ettiği kişi ne hissettiriyor? Ya siz gördüğünüz zaman anlarsınız zaten yani. Hani çoluğumuzu çocuğumuzu takip edeceğiz. Bak diyor ki seni sevdiğimizi bilesin diye bu da benim küçük fenalık görüntü atıyoruz hemen sana demiş. Oy canlarım benim hemen kalbimi bırakıyorum. Vallahi Songül iyi alıştırdın. Herkes görüntü atmaya başladı şu an.
1: Ben seni nasvetun
0: edalim
1: ettim kaç gece gözümdeki.
0: İrfancığım artık yeni nesil için kişilik çok da önemli değil. Yakışıklı ve fenomen olsun tamam diyor. Bir şey üretmiş mi? Bir faydası var mı? Sana iyi geliyor mu? Gibi kavramlar boş onlar için diyor yeni nesil için. Ya eskiden... Yani bir sanatçıyı, üreten bir insanı, bir yazarı, şairi insanlar takip eder. Yeni çıkacak kitabını okumak için can atarlar falan. Şimdi saçma sapan fenomen yakışıklı diye peşine düşüyoruz. Ama bir şey ya o yüzden de boş nesil yetişiyor ya böyle. Bir şey öğrenmiyor ki ondan. Sen onun oradaki hayatına işte şey katıyorsun tıklayarak... İşte ne bileyim işte onun para kazanmasını sağlıyorsun. Onun şımarmasını sağlıyorsun. Sonra zaten şımaranları görüyoruz gözümüzün önünde. Tıklananları görüyoruz gözümüzün önünde. Bunu düşünemiyoruz maalesef.
2: İrfancığım ben hala şu marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına alışamadım tatlım. Fazla fazla alıyorum. Yani onları ücretsiz olarak düşünüyorum hala.
0: Evet.
2: Sonra en son alışveriş biterken kasiyer kız abla kaç poşete deyince bana bir aydınlanma geliyor.
0: Canımız pekala teşekkürler ediyoruz. Uğur göndermiş. Köyden dönmüş olmama hala alışamadım İrfan. Sanki her an bir yerden bir yaşlı çıkıp bana... Sen kimin oğlusun diye soracakmış gibime geliyor. Çok güzelmiş bu. Pekala bakalım efendim. Erol Bulut.
3: İzmir'den selamlar İrfan kardeş.
0: Selamlar abicim.
3: Ben de bu dünyadaki yalana dolana üç kağıt çala alışamadım. Can dostum güzel insan. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Yalana dolana üç kağıt çala niye alışalım ya? Yani vallahi alıştırılıyoruz değil mi yani? Üçkağıtçılığa alıştırılıyoruz, öğretiliyoruz. Herkes ulan baksana bu tokatlıyor, ben kimi tokatlayayım diyor. Yani ben nasıl parayı bulayım ya? Ben nereyi tokatlayayım ya? Yani o yüzden fonumuza kadar bota batmış durumdayız ya. Yani durum böyle. Haber merkezimiz mi çağırıyor? Tamam gidelim. İrfan benim anlamadığım bir şey var. Herkesin ağzında gençlerimizin bugünkü hali, tembellikleri... sınırsız rahatlıkları. Ülkece normalleri tamamen değişmiş, saygının, sevginin çıkara bağlı yaşandığı, annelerinden babalarından nazik ebeveynlik saçmalığı altında tüm değerlerden uzak büyütülüyorlar bu çocuklar. Bazı sosyal medya kanallarında çocuğuna zulmettiği için devletin çocuklarını elinden aldığı bir kadının ev hapsindeki saçmalıklarını izledik. Kadın o mecrada canlı yayında hem cinsini kanlı bıçaklı yaraladı ve vatandaşlarımız bunu izlemeye devam etti. Yani diyorum ki gençlere suç bulmayalım, biraz da ebeveynler bir aynaya bakmalılar diyor. Yoksa durum çok fena. Durum çok fena da herkes birbirine atıyor suçu. Ben de bu yeni normallere alışamadım demiş Deniz göndermiş efendim. Bugün genelde uzun uzun mesajları çok okuyamam ama iyi gidiyorum ha yani. Çünkü ben o yüzden zamanında mesajlar çok uzun uzun olduğu için sesli mesaj atın da ben okumayayım siz söylemiş olun demiştim ama bak Deniz uzun uzun okudum bunu.

0: Ah canım benim, bizler Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Şükran Güngör'ün haftalık televizyonlarda tiyatro oyunlarını izleyerek geliştik, dersleri aldık diyor. Oya Altın Çapa. Nedim abi geldi, canımız Nedim Aka. Kötü olan alışılması bu tip haberlere ve bu konuların normalleşmesi, işte kötü olan diyor Nedim Aka. Maalesef her gün işte okulda şiddet, yok işte öğrenciler arasında kavga, yaralı öğrencilerin olduğunu bugün gördük, ambulanslar okula sevk ediliyor falan. Buna alışmamalıyız efendim. Bu bir yerde dur demeli, böyle bıçak gibi kesilmeli, bu olaylar hiç yaşanmamalı. Umarız, umarız, umarız. Haber merkezimiz bekliyor, haberlere gidiyoruz. Sonra 0549-204-0104'e alışamadım İrfan dediklerinizi yollayın, bana geliyorum. Tamam mı? Haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk İklim Zirvesi il buluşmaları başlatıyor. Buluşmalarla çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı personeline yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanması için talimat verdi. Fransa'da öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin lise öğrencisinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağı belirtildi.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
3: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: DAB Plus.
3: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: sayesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: makinesi.
1: Vereceksen huzur ver. Vereceksen huzur ver.
2: İrfan Aslanhan. Ne güzel şarkıdır değil mi? Vereceksen huzur ver. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize girdik Tarkan'la. Sözleri çok güzelmiş ya. Tekrardan şarkıyı hatırlamak güzel geldi. Sizler de hoş geldiniz 0549-204-0104'e. Ne yapıyorsunuz, trafikte misiniz? Artık iş yerlerinden çıkıldı mı? Bugün konumuz alışamadım. Çünkü birçok şeye alışamadık. Bu nesle alışamadık. Bunları yetiştirenlere alışamadık. Son günlerde yaşadığımız şeylere alışamadık. En büyük paramız olan 200 TL ile 2 litre benzin alabilmemize alışamadım İrfan'cığım diyor. Erhan Ayvaz göndermiş. İrfan kardeşim, ben 50 yaşında birisiyim. Bizim yaşlardaki nesli yetiştiren insanlar en fazla ilkokul mezunu ya da sadece okur yazardı. Ve bu insanlar iyi bir nesil yetiştirdiler. Biz üniversiteleri bitirdik. Bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmesinler diye çocuklarımızı çok kötü yetiştirdik. Asıl suç bizim nesilde diyor. Az önceki Deniz'in de dediği gibi ya, bunları kim yetiştiriyor? Yani yeni nesil diyor. Kim yetiştiriyor bu yeni nesli? Bunları yetiştirenler suçlu, sorumlu. Demek ki yetiştiremiyorlar efendim. Yani olmuyor. Hani diyor ya, olmamış bunu yeniden yetiştir yani. Vallahi. Bunlar olmadı maalesef. Bunları ya yeniden yetiştireceğiz ya da onlar bize yetiştirecek yani. Hani gerçekten. Şimdi gelelim işte kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük olayına. Ama şu sesli mesajı da açayım, ondan sonra bir bakalım. Şöyle.
3: Burada en önemli husus şu ki, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun lafıydı galiba. Ben görmedim, çocuğum görsün diye nesil ana baba oldu. Yani bizler ana baba olduk. Çocuğum onu, biz görmedik, çocuğum bunu görsün, çocuğum bunu görsün diye diye doyumsuz, keyifsiz, mutsuz. En ufak bir şeyde patlama yaşayan çocuklar yetişmeye
2: değil
3: başladı.
2: Mi? Değil mi? Çok doğru. Doğan Cüceloğlu, Allah rahmet eylesin. Hemen bir bakayım.
4: Sen yorgun değil miydin İrfan ya?
2: Ben yorgun muyum?
4: Ben senin yorgun olmadığına alışamadım. Huzur vermeye alışamadım İrfan. Vereceksen para ver artık.
2: Huzur vermene alışamadık İrfan. Vereceksen para ver artık diyor.
4: Huzur vermeye alışamadım İrfan. Vereceksen para ver artık.
2: Vallahi para şu an gündemde, bir abesle iştigal eden bir haber var. İş insanı derin mermercinin Üsküdar'daki yalısına vapur çaptı sevgili dinleyenler. Bak, Allah başka dert vermesin. Yalımız olsun da değil mi, vapur çarpsın diyorsunuz şu an. İçinizden öyle diyorsunuz. Ya şimdi bu konu şöyle, ne kadar oldu, bu yazın falandı galiba. Sayın Derin Mermerci, yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı direkt tekneyle karşıya geçebilmem diye bir açıklama yapmıştı. Ben de radyoda da herhalde konuştuk bunu diye tahmin ediyorum. Hayır dedik, Allah başka dert vermesin falan. Hani yalı hayatı herkesin sandığı gibi kadar iyi değil. Babamın bıraktığı yalı da sürekli sorun çıkıyor. Tabii yalı eskiyor, ondan sonra sürekli su çarpıyor, çürüyor bir şeyler yani. Hani denize sıfır yalılarda sıkıntılar malum işte, rutubet bilmem ne. Biri de ona yorum yazmış işte bu haberden sonra. İnşallah yalınıza tekne çarpar diye. Ve bu olay gerçekleşti. Tekne değil ama vapur çarptı sevgili dinleyenler. Ya çok linçlemişlerdi ya. Böyle şey mi olur, açıklama mı olur işte. Yalıda sürekli sorun çıkıyor diye isyan mı edilir falan. Hani benim de yalım olsun, her gün sorun çıksın falan dediler. yalın mı var, derdin mi var dediler. Şu an yalın çalıyor radyomuz.

0: kasma kasma kasma kasma.
1: Yalın mı var, derdin mi var?
0: Yoruyorsan içine atıp susma böyle. Kasma kasma kasma kasma, kasmadan da olur işte.
1: Hep senin yüzünden yalanıyor.
0: Atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben.
1: Sizin hiç evinize hiç vapur çarpıyor mu sevgili dinleyenler?
2: Yok yani.
1: Öyle bir evin olacak ki vapur çarpabilsin yani.
2: Öyle bir.
1: Anca işte bizim gece konduya kamyon giriyor ondan sonra. Ya yıllardır duyuyoruz işte, hızını alamayan tır gece konduya girdi falan. Neyse ki yalımız yok İrfan, olmadığı için böyle dertlerimiz yok diyoruz.

0: artık susmalı.
1: Bu vapuru kullanan incelensin ya. Bu kadının açıklamasından sonra bilerek mi daldı o eve yani? Vallahi.
0: Tutma tutma tutma tutma, tutma elinden kayar böyle.
1: Bir de derdiniz var diyorsunuz ey halkımız yani. Yuh size be. Bak milletin yalısına vapur giriyor ya. Ya. Yani geçmiş olsun. Gelelim mesajlarınıza. Özgür Mızrak, hoş geldiniz Özgür Bey. Nasılsınız efendim?
2: İrfan'ım, canım. Selamlar. Selam, sesli canım. Mesaj senin köpeğin olsun kardeş.
1: Yolla gelsin.
2: Sen iste, biz söyleyelim. İrfan, 14 yıldır evliyim abi.
1: Evet abi.
2: Ama sorsan hala alışamadım. Bazen hanım annesinle ya da arkadaşlarında 2 gün kalmaya gidiyor. Hı hı. Bekarlığa 2 günde alışıyorum ama evliliğe 14 yıldır alışamadım.
1: Zorla mı tutuyorlar beyefendi? Niye duruyorsunuz yani? İnsan alışamadığı yerde durmaz. Zaten durmuyorsunuz anladığım kadarıyla da. Yani hani... Zaten evliliğin ilk 30 senesine böyle alışamıyorsun. Ondan sonrası alışılıyor yani. Hani ilk 30 senesi zor oluyor. Bakayım şöyle bir... İrfancığım, vapur önce tekneye çarpmış. Tekne vapurdan önce çarpmış. Teknik olarak... olay öyle mi? Hmm, vapur tekneye çarpıyor, tekne de gidiyor yalıya çarpıyor. Herhal. Nasıl bir şeymiş bu ya? Valla videoyu izlemedim. Kim kime çarpmış anlamadım o orada. Yani. Bakayım şöyle. O beddua kızı hemen tuttu. Evet, hemen yerini bulmuş. Bakayım şöyle. Bazı insanların yaşayacak kazalar işte İrfan. Bize felek çarpar, ona da vapur çarpıyor diyor. Felek tokatlamış desek daha hani. Yalım da yok, yalın da yok İrfan. Ben bu asgari ücretle geçinmeye alışamadım. Her şey normalmiş gibi davranıyorum ama içimde Windows açılıyor sesi var. Benim yalım olsa da vapur çarpsa bana vapuru da satın alırım, bana çarpan vapuru diyor. Diyor ki benim arabama sürat teknesi çarpmıştı. Bu nasıl oluyor ya sürat teknesi arabaya? Galiba herhalde taşıyorlardı sürat teknesini trafikte. Görüyoruz bazen yanımızdan böyle değil mi? Böyle ufak böyle gemicik geçiyor. Onu taşıyorlar orada. Ah İrfan, çok severim bu Tarkan'ın bu şarkısını. Verme, vereceksen huzur ver.
3: Alışamadım, alışamadım. Büyümeye, yaşlanmaya alışamadım be İrfan'ım.
1: Kurban olayım be. Sen bu büyümüş halimizden büyümemişsin ki ya. Vallahi be. Bu büyümüş halin değil mi? Olmamış halin. Bu güzel, böyle kalalım hepimiz. Gerçekten yani büyüyünce ne oluyor yani? Vallahi güzel. İrfan, biz küçükken Super Mario oynardık, Tetris oynardık. En fazla şimdi gözümüze bu savaş oyunlarını gözümüze soktular çocukların. Alışamadım bu kuşağa. İbrahim Yakut göndermiş efendim. Bakayım şöyle bir daha, 13 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim demiş. Canlı İrelp, selam olsun canım benim. Öpüyorum.
4: İrfancığım, alışamadım bu düzene, bu sisteme, bu hayata. Yani ben bu zamana alışamadım. Bir de şu çocuk ve ölümün yan yana anılmasına alışamadım. Alışmak da istemiyorum.
1: Doğru söylüyorsunuz.
4: Ayrıca vallahi. Bu vücudumda bir 5 kilo fazlam var. Ona da alışmadım. Yani bir an önce gitsin bitsin istiyorum.
1: Ah canım benim.
4: Ay İrfan'ım, ben kendi doğurduğuma alışamadım. 18 sene oldu ya. Şaka bir tarafa. Üniversitede okuyor kızım uzakta. Onun yokluğuna hiç alışamadım ya. Çok özledim yavrumu.
1: Ya pekala, reklam. Reklamlardan sonra 0549 204 0104'e alışamadım dedikleriniz yollayın, bir konuşalım. Şu hala battaniyeyi konuşamadık bak ya. Vallahi.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
7: Reklam.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı sabah serinliğine güvenip öğlen sıcakta pişman olanlara gelsin.
8: Radyo D, hayatın içinde

0: aslan aslansın.
1: Ne oldu böyle? Gerçekten ne oldu ya? Neydi ne oldu ya? Nereden nereye geldi ya? Burası Radyo D. Efendim dadalamaya devam ediyoruz. İyi bayramlar Türkiye. İyi bayramlar. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Konumuz alışamadım. Bu arada iyi bayramlar lafımızın aslında sahnede en çok söyleyeniydi.

0: Yapan maaşımın 5 dakikada buhar olmasına alışamadım diyor. Teoman'ın da dediği gibi zaman bir türlü geçmezken yıllar, hayatlar geçiyor. Alışamadım demiş. Karımın her zaman haklı olmasına alışamadım diyen de var sevgili yerler. Günlerdir lacivert gömlek giyiyorum ve ben ne alaka diyorum. Aynada baktıkça alışamadım lacivert gömleğe demiş. Birgül Hanım, İrfan 35 yaşındayım. Hala biz hanımların her ay bu ağrısına alışamadım diyor. Bakayım şöyle bir. Ben de bir türlü sevip alışamadım demiş. Seviyor ama alışamıyor. O nasıl oluyor? Bakayım şöyle. İç Anadolu'dan sonra bu sahillere hala alışamadım demiş. Niye, ne güzel işte. Sahil yahu. Şunu hemen açayım şöyle bir. Alttaki. Alttaki. Onu. Evet.
1: Hanım, iyi bayramlar. Vallahi halime şükrettim. Biraz da utandım açıkçası. Çünkü benim evin suyu gören kısmından geçen gün piton çıktı. Yani bununla kurtarmışız. Daha büyükleri varmış. Klozetten.
0: Ya görüyorsun. Yayınlar. Milletin yalısına vapur çarpıyor. Ya senin de evinin su gören tarafından piton çıkıyor. Yani... Neredeydi bir dinleyicimiz de diyor ki tüh be İrfan diyor. Ben de tam yalı alacaktım. Şimdi korktum diyor ya vapur çarparsa. Bu yüzden yalı almıyor halkımız, görüyorsunuz değil mi? Yoksa tam yalı alacaktı vatandaş, yemin ediyorum. Yani... Valla o hanımefendi tabii kimseye nasip olmayan o yalıdan şikayet edince... Allah tarafından yani şükretmek lazım sevgili. Ya babamdan yalı kaldı, yok işte her yeri arıza veriyor, işte bakımı zor falan filan. Ağlamayacaksın, şükredeceksin yani. Allah'ım bugün de bu tarafı bozuldu, ya Rabbim ne güzel bozuluyor bu yalı diyeceksin. Kazan dairesi ne güzel patlıyor bu yalının diyeceksin ya. Yani yalnız vapur çok enteresan. İzledim reklam arasında. Vapur değil, böyle çiğ köfte tepsisi gibi. Öyle bir vapur çarpmış. Vapurun da kallavisi çarpmış. Nerenin vapuru? Yabancı herhalde, yabancı ülkenin. Çok acayip. Bu ne? Tefler mefler vardır ya, yanlarına zil olur. Öyle yuvarlak tepsi gibi bir vapur geliyor çarpıyor. Bu arada şey gündemde, Beykoz'da satışa çıkartılan rıhtımlı bir yalı. İşte 110 milyon mu artık bakayım? Tabii 110 milyon. Ucuzmuş 110 milyon, iyi mi yani? Evet, rıhtımı falan var ya. Ya işte alacağız da gemi çarpıyor, o yüzden istemiyoruz ya. O yüzden...

0: Efendim İzmir'den Mert, bu belediyelerin parti değiştirmesine alışamadım diyor. Kim geldi? Buyursunlar, hoş geldiniz.
1: İrfan'ım canım.
0: Canım benim.
1: İpin ucu kaçtı çiçeğim. 2-2-4. İpin ucu kaçtı gitti.
0: Nereye kaçtı?
1: Neye mi alışamadım? Bugün okula gittim. Bir de ne göreyim, yine bir polis. Okulların önünde polis görmeye alışamadım.
0: Ne güzel işte, bırak.
1: Hiç okulun önünde polis olur mu? Olmaz. Dedektör olur mu? Olmaz.
0: Bak bak bak, sen var ya. Ama sen var ya, sen var ya. Ben kötüyüm, sen iyi mi? 1-2-3-4 tamam. Okullarımız güvenli olsun da ne olursa olsun. Senin o kinayeni yerim yoksa yani. Hani...

0: biletleriniz gitmiş bu arada kazananlar. 20.30'da orada olacaksınız. Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda Mahsun Kırmızıgül konserinde. Unutmayın.
1: Yalıyı halı anladım. Bu fakirliğe alışamadım be insanım.
0: Ya. Efendim şimdi hani az önce dedim ya, battaniye gündem. Niye battaniye gündem? Çünkü eskiye özlem var sevgili dinleyenler. Battaniyenin hani eskiden böyle ağır battaniyeler dedelerimizin, ninelerimizin evlerinde hani sanki üstüne böyle o ev böyle komple üstüne çökmüş, 100 kilo üstünüzde yatıyormuş gibi böyle o battaniye gündem oldu. Mesela dediler ki kendi evinde yattığında dünyanın en iyisi ama başkasının evinde yattığında aşırı pis hissettiren o battaniyeyi özledik diyorlar. Hala bir yerlerde o battaniyeler var. Ağır, neyden üretilmiş belli değil ama galiba keçi tüyü mü falan herhalde. Gerçek koyunun yününden yapılıyor herhalde. O yüzden ağır. Ya battaniye gündem oldu. Niye özlüyoruz eski günleri? Millet paylaşmış, şuna sarılıp 13 saat uyumak lazım falan diye. Durduramazsın beni, ben kötüyüm. Hatırlıyor musunuz böyle bordo sarı gibi kahverengi ağır battaniye böyle. Yani böyle küçük bir çocuk özel.

0: hissettiren o battaniye. İnsan ancak kendi pisliğine alışıyor zaten. Yani... Evet, herkesin bildiği ama kimsenin söyleyemediği bir şey o yıllardır. Biliniyor ama işte... Ha, dinleyicimiz yazmış, İrfan tüyleri de surata batan battaniye o diyor bak. Evet ya. Hadi dökülün, var mı o battaniyeyle anısı olanı? Ha? Genelde mesela askeriyelerde var. Ondan sonra... Yani hatta ne yazıyor? İrfan, Japonya'ya gittim, o battaniyeyle karşılaştım, biliyor musun diyor dinleyicimiz. Öyle mi? Acaba Japonlar mı? Biz mi buradan götürmüşüz? Adı var mı o battaniyenin acaba ya? Ne acaba, bilmiyoruz ki yani. Evinde olan var mı o ağır battaniyelerden? Bakayım kimden çıkacak o battaniye?
1: Gölgem misali yanımdasın, kimseler duymasın. Aşık değil ki oyun.
0: İrvancığım, biz nakliyeciler çok kullanıyoruz o battaniyeyi demiş.
1: Yorma, özlerim sanma. Bana yar olamaz.
0: Yani eşyaları sağlam tutsun. O kadar kalın battaniye sevgili dinleyenler. Vay.
1: Yürü ya kulum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma.
0: Sonra vay efendim, yalıma vapur çarptı. Vay.

0: kimisi diyor ki aşırı doğru diyor. Bir de demiş ki kendi evimde şu an olsa bile hayatta örtünmem o battaniyeyle demiş.
1: Babaannem benim çeyize koymuştu o battaniyeden 10 sene önce ama 2 ay sonra benim eşim attı galiba onu ya.
0: Ya hanımlar yazıyor, temiz hissettirmeyen bir battaniye. Yani sıfır bile olsa temiz hissettirmiyor battaniye.

0: İrfan, nedense o battaniyeler böyle burnların içlerine kadar temiz olmasa bile toz kokusu doldururlar demiş bak. Ya kulum bana dokunma. Ne diyor? Kaşındıran battaniye. Sorma, belki başka baharlara. İrvancığım biz o konuyu daha önce işlememiş miydik demiş. Ben senin sesinle görüntünün arasındaki orantıya alışamamıştım. Sen beni her gün görüntülü arayacaktın. Sadece bir kez aradın ama beni diyor. Ararız. Evet, unuttuk bari, sizi arayacaktık her gün. Sebebi sorma, belki başka. Bizim burada yorgan derler İrfan'a demiş. İlker İnce Kara göndermiş. İrfan, bizim köyde o battaniyelerle kaç tane Mevta'yı mezara koyduysak o battaniyenin içindeydi. Kim vefat etse o battaniyeyle verirler diyor. Ha. Sevgili İrfan, iyi yayınlar. Ben sessiz dinleyicilerinden birisiyim. Seni sürekli dinlemeye çalışıyorum. Canım annemi yakın zamanda kaybettim. Biricik oğlum da yerleşik olarak Singapur'a çalışmaya gitti. Bir anda yapayalnız kaldım. Her ikisinin de yokluğuna alışamadım. Hayat ne kadar zormuş meğerse diyor. Çok üzgünüm demiş Halide Yasinoğlu. Halide benim, Allah rahmet eylesin, teyzemin adıdır. Çok severim Halide ismini. Halide ismini. Efendim, reklamımız var.
1: İrfan, uygun görürsen yayınla, görmezsen yayınlama bu battaniyeyle alakalı.
0: Ne oldu kız?
1: Bu kadar büyük bir geyiğim var ki.
0: Dur, onun ben... reklamlardan sonra o zaman. Hani dizilerimiz de öyle, reklamlardan sonra diyor ya. Dur ya, merak ettim şimdi, reklam boyu ben nasıl onu bekleyeceğim? Ver bakayım neyim.
1: Çay merkezinde çalışıyordum.

0: sene 2012. Ondan sonra bizim turizmde de bu şeyler, ticari işler için yani ticari işler yapan hanımlar için kullanılan isimler var, tamam mı? Neyse, bir tane adam aradı. İşte bilmem ne otelini soruyor falan filan. Rezervasyon yapacağız. Ondan sonra gayet güzel rezervasyonu yaptırdı. İşte bir yetişkin olacak. Şu tarihte geleceğim, şu tarihte çıkacağım falan filan. Ben de bilmiyorum o zamana kadar battaniye ne demek. Neyse, adam işte gayet de kibar, böyle düzgün düzgün yaptırdı. Ödemesini yaptı falan. En son dedi ki, bir şey sorabilir miyim dedi Yelisan'ım. Buyurun tabii dedim. Otelde dedi battaniye var mı? Ben de dedim ki tabii efendim dedim, bir tane yatağınızın üstünde var, bir tane de yedek dolapta var dedim. Yani battaniye konusunda sıkıntı yok, merak etmeyin dedim. Şimdi ben çağrıyı bitirdim, adam böyle apar topar teşekkür edip kapattı. Bütün arkadaşlarım bana bakıyor ve herkes eş zamanlı gülmeye başladı, böyle kıyamet kopuyor ofiste. Ne oluyor be dedim, ne battaniyesiymiş bu dedim. Sonra bana ne olduğunu anlattılar ama iş işten geçmiş oldu.
1: Aman. Bak, dinleyicimiz diyor ki az işemedim o battaniyeyi. Öğrenci evi battaniyesidir o diyor dinleyicimiz. Ya onu kılıf takmadan kullandığınız zaman çok kaşındırıyor tabii. O... Abi tabur vur oynardık askerde bu battaniyelerle. Hey gide hey diyor. Tabur vur neydi ya? Birinin sırtına mı vurmak çocuklar?
2: Vallahi abi yere yatırıp seriyorduk altına onu. Üstüne atlayıp yorgana doluyorduk birbirimize.
1: Öyle mi, o tabur vur oyunu mu bu?
2: Evet.
1: Reklamlardan sonra geleceğiz. Konumuz alışamadım. Neye alışamadınız? Battaniyeye mi, yorgana mı, yastığa mı? Neye alışamadınız? 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halk Bank. Piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Burası Radyo D efendim. Türkiye'nin en iyi televizyonu Kanal D. En iyisi radyo, en iyi radyosu Radyo D. Sizlerle hayatın içinden 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz alışamadım. Büşra'cığım ne güzel şey göndermişsin bu. Ne güzel bir şiirmiş. Eski usul sev beni, alışamadım yeni sevmelere, bir anda alevlenip sönmelere, aşk uğruna her şeyi mübah görmelere, sen eski usul sev beni, elimden önce yüreğime dokun, uykularıma, şiirlerime dokun, ne bileyim fikrimin ince gülü et mesela, eski usul sev beni.

0: Diyor ki modernleştikçe yalnızlaşmak, şehir büyüdükçe çevrenin açık, çevreden açık aramak ve vakit geçirmek için çevrenin sadece olması. Ben çevremdeki insanlara alışamadım diyor. Ne güzel söylemişsin bak Murat Bey, modernleştikçe yalnızlaşmak. Böyle oluyor genelde. Çok modern olunca yalnız kalıyor insan. Az önce ne dedik? O battaniye neydi, o battaniye? Hatırladı herkes bak. Ama meğerse global bir battaniyeymiş. Vallahi yani Japonya'da falan da var o battaniye. Çok ilginç. Kim götürdü bunu Japonya'ya? O battaniyeler kayboldu, yalnızlaştık. Vallahi biliyorum.
1: Ne yapıyor ya? Hoş geldin canım benim.
0: Canım hoş bulduk canım benim.
1: İyi yayınları da olsun efendim.
0: Sağ olun.
1: Ben kucak dolusu selamlar.
0: Selamlar efendim.
1: Öptüm en güzel yerinden. Bay bay.
0: Ya biz... Ne dedi o en son, bir şey söyledi. Öptüm en güzel yerinden diyor. Vallahi billahi ya.
2: Öpsün abi.
0: Nasıl
2: yeri vardır.
3: İyi yayınlar İrfancığım.
0: Canım.
3: Ne yapıyorsun kardeşim, iyi misin? Sesin nasıl geliyor? Güzel geliyor mu? Bak dişlerimle taktırdım artık.
0: Evet, dişlerini taktırmış gibi geliyor sesin. Sesi duydum, aa dedim bu diş taktırmış, öyle geldi sesin vallahi. Vallahi.
3: Çaydan beri ama dişlerime de şu anda alışamadım kardeşim.
0: Dişlerine mi?
3: 240 bin lira yakın para verdik. Ağız komple yaptırdık, porselen. 10-12 tane implant taktılar kardeş.
0: 10-12 implant, ne diyorsun sen ya? Üf üf üf.
3: Ama eski dişlerin yeri tutmuyor kardeşim. Benden bu Türkiye'ye herkese duyurayım. Eski dişlerinize iyi bakın abi. Diş çok önemliymiş. Aha. Şu yeni dişlerime alışamadım.
0: Ya hadi. Nerede o eski dişler? O ne? Tuttuğunu koparan o dişler. Nerede o eski dişler? Nerede? Bir de bu geldi değil mi şimdi? Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski dişler be? Nasıl dişlerdik değil mi ya? Vallahi billahi.
3: Battaniye konusuna gelince İrfancığım.
0: Evet, gelelim o konuya.
3: Hasta olan adam sarılırdı. 10 dakika sonra dirilir, ayağa kalkardı kardeşim. Öyle bir battaniye. Uğurlu battaniye.
0: Uğurlu battaniye.
3: Şifa niyetine sararlardı.
0: Şifa niyetine.
3: Halıya sarılmışlar. Kelle büyük halılar olur ya evde, yün halılar. Ha ona sarılmışlar. Öyle kalındı lan kardeş.
0: Çok fena. Halı gibi battaniye tut. Halıdan kalındı ya. Yorgandan kalın battaniye mi olur ya? Allah'ını sevin. Sabah bir uyanıyorsa her yerin tutulmuş, felç geçirir gibisin, yemin ediyorum. Öyle bir battaniyeydi ya. Bakayım şöyle bir. Evliliğe alışamamış olan beyefendinin burcu neymiş Allah aşkına, merak ettim. Yay gibi diyor. Ne bileyim, yaylandı gitti o abimiz. Söyle. İrfan, bu battaniye konusunu kaçırdım. Neymiş bu battaniye? Aha, nasıl dönelim sana o battaniyelere ya. Şimdi böyle babaannelerin, anneannelerin, herkesin işte köy evinde, eski evlerde falan olan kalın battaniye. Uyuduğun zaman üstüne öküz oturmuş gibi olan battaniye. Oydu, onu konuştuk evvel. Bak bir sürü herkes olan fotoğraflarını yollamış. Şimdi gelelim, tam böyle saat başı haberlerine giderken bir şey gündemde, yine okullarla alakalı efendim. Bir suç duyurusunda bulunan veli şu an gündemde. Okulda veli toplantısı yapılacakmış. Diyor ki ben de yoğun bir sektörde çalıştığım için eşimle birlikte toplantıya katıldım diyor. Öğretmen demiş ki ben bayanlarla görüşmek istiyorum, erkekler çıksın demiş efendim orada. Bak bir dinleyebilir miyiz lütfen? Bu gündemde şu an bakalım sizin fikriniz nedir efendim?
4: Okulumuzda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulumuzda veli toplantısı yapılacaktı. Ben de yoğun bir sektörde çalıştığım için eşimle birlikte toplantıya katıldık. Hı hı. Tüm öğretmenlerimiz geldi. Görüşmelerimizi yaptık. Yeni gelen öğretmenlerimizle de tanıştık. Bu esnada bir tane matematik öğretmenimiz toplantı esnasında girdi. Bayanlar, sürekli bayanlara hitaben konuştu. Ben dedi bayanlarla görüşmek istiyorum. Bayanlar da benim telefon numaramı kaydedin dedi. 5-6 tane çocuk ismi söyledi. Ve bu çocukların içerisinde benim oğlumun ismi de vardı.
0: Evet.
4: Toplantı bittikten sonra ben öğretmenle koridorda karşılaştım. Hocam dedim, görüşebilir miyiz kısa bir süreniz varsa? Bana parmağının ucundan göğsümün kafesine dokunarak sizi istemiyorum dedi. Ben dedi bayanları istiyorum dedi. Eşime bakarak gözünü böyle açarak ben bayanlarla görüşmek istiyorum dedi. Ben bunda kötü bir niyet algılamadım. Bayan velilerimiz daha fazla çocuklarla zaman geçirdiği için ben o şekilde algıladım. Ayrıyeten matematik öğretmenimiz bu kafede görüşeceğiz ya da okulun hemen yukarısında kafe var orada görüşme yapıyoruz dedi. Ve toplantıya üçer tane, üç bayan gelsin dedi. Ve eşimle yarın dedi saat sizi 2'de bekliyorum dedi cuma günü. Hı. Eşim saat 2:30'da geldi diğer bayan velilerle birlikte kafeye gitmişler. Tüm veliler öğretmen eşliğinde oturmuşlar. Çaylarını kahvelerini içmişler. Ondan sonra matematik öğretmeni diğer velileri yan masaya almış. Eşim masada konuşurken eşime severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun şeklinde hesaplarda bulunmuş. Eşim bir şoka uğradığını söyledi. Ben dedi bunu duyduktan sonra öğretmenim toplantıyı sonlandıralım dedim ve hemen kalktım dedi. Olayda da diğer veliler tabii eşim masadan kalkınca diğer veli geçmiş masasına. Diğer velilere söylemiş eşim siz yanlış anlamış olabilirsiniz demiş veliler. Eşim korkudan gelmiş okula doğru yaklaşmış kalabalığa yaklaşmış. Hı hı. Daha sonra diğer veliler de bu matematik öğretmeniyle görüştükten sonra veliler de eşimin yanına gelmiş. Bir panik hal içerisinde demiş böyle biz de demiş rahatsız etti. Diğer veliye bakın siz beni dulsunuz. Sizin sevgiliniz, sizde sevgili olmak isteyen çok kişi vardır.
0: Ne demek bu ya?
4: Düşünüyor musunuz? Ve bu öğretmenin İzmir'de, Buca'da, başka bir okullarda okul müdürüyken 7 tane, 8 tane tacizden dolayı bir şikayet söz konusu var. Biz endişeliyiz. O gün toplantıda olan bayan velilerle birlikte okulumuza geldik, şikayette bulunduk. Hepimiz de dilekçelerimizi verdik. Şikayet seri numarası hepsi elimizde var.
0: Allah. Ya her yer nereden tutsak elimizde kalıyor. Vallahi billahi ya. Buna yani böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum diyorum ama maalesef oluyor sevgili dinleyenler. Gerçekten yuh yani. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları haber merkezimize gideceğiz. Ve sonra reklamlar sonra geleceğiz efendim. Konumuz alışamadım. Ya bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı. Hiç alışamadım vallahi böyle şeylere. Hiç.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk İklim Zirvesi il buluşmaları başlatıyor. Buluşmalarla çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı personeline yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanması için talimat verdi. Fransa'da öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin lise öğrencisinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağı belirtildi.
2: Radyo'da hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 22 derece, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir ve Antalya açık güneşli 26, Trabzon yağmurlu 21 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkıları.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
1: uykular. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Erkan Aslanhan.
1: Evet, evet. Radyo D'deyiz. Üçüncü saatimize gelmişiz artık. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Alışamadım dedikleriniz geliyor. Gündem haberleri var. Türkiye'de neler oluyorsa. Bu radyo makinesine koyuyoruz. Onu güzel dadalıyoruz. Karıştırıyoruz makinayı.
2: Evet.
1: Burada bu edepsiz matematik öğretmeni olmuş. Şu an herkes yazıyor onunla da alakalı. Hatta siz de izlemişsiniz. İrfan yanlış anlama da bu kişi öğretmenlik vasfından çok uzak, sapık bildiğin. Kendisinin Twitter'da bayağı bir okudum, araştırdım, fotoğraflarına baktım da oradan biliyorum diyor. Bak. Bazıları tamamen çıldırdı ya. Yani onlara bir vasıf, bir rütbe, bir makam ismi söylemeye bile gerek yok. Yani sapık, her yerde sapık yani. Hani

0: Efendim bir de şimdi Hatay'da bir okul kantinine yönelik denetimler yapılmış. Temizlenmeyen tost makinesi ile son kullanma tarihi 1 yıl geçmiş tavuk döner tespit edilmiş efendim. Bakın son kullanma tarihi 1 yıl geçmiş tavuk döner tespit edilmiş. Temizlenmeyen tost makinesinin üstünde. Ah ah ah ah. Sonra diyoruz çocuklarımız niye böyle oldu işte. Bunları yiye yiye böyle oldular. Vallahi bilmiyorum. Hale bak ya. Var mı sesi?
1: Makinesinin. Bunlara biz müsaade edemeyiz ya. Nerede o arkadaş? Çıkarım. Tost makinesinden çıkan tostu yer misiniz? Artı bir de çocuklara döner veriyorsunuz. Hazır döner alıp veriyorsunuz. Sattığınız dönerin üzerinden hı hı. 1 yılı geçkin süre olmuş. Bakın. 2025 son kullanma tarihi. 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem yani.
0: İnanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil ya. Ya peki şeyi merak ediyorum. Yani bunlar denetimle yakalanmasa o tavuk döneri bizim evladımıza yedirecek değil mi orada? Yani ne kadar berbat bir meseledir ya. Vallahi yuh ki ne yuh. Çoğu okullarda bakın şimdi çocukların derdi var. Bak bunlar da var. Çoğu okullarda demek ki böyle şeyler var sevdiğin yani var. Geçenlerde yine yıllar önce Uğur Dündar Arena programında hatırlıyor musunuz? Bir muzun içinde bir böcek mi çıkmıştı falan. Bu nereden geldi falan. Uçak yoluyla geldiler efendim biz görmedik gibi bir şey söylüyordu böyle. İşte yurt dışından muzun içinde gelmiş diyorlardı. Hani. Geçende de bir tanesi böyle böcek var. Ne olacak ya iki böcekten ne olacak ya diyor bak. Denetimler sırasında. Çok oluyor tabii denetimler böyle sosyal medyaya da düşüyor bunlar. Yazık gerçekten yazık günah. Bakın 1 yılı geçmiş tavuk orada çocuklara verecekler yedirecekler yani. Ne oldu yani bir cezası bir şeyi tutuklandı mı o kantinci? Nasıl adam olacağız ki böyle? Çoğu okulda böyle değil mi sevgili dinleyenler? Maalesef, maalesef, maalesef. Peki hemen şöyle bir hızlanalım. Ortalığı hızlandır çocuğum ya orada bir. Makineyi hızlandır. Ver, ver, ver. Aman efendim kafayı oynatıyoruz. Geliyoruz biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz.

0: dinle.
1: Dilek Seniha Cenez Ülker. Bayağı bir soy ismine kadar söyleyeyim de, demiş ki kocamın sülalesine alışamadım. Özellikle kaypak eltime.

0: Bakın Tuğba Hanım şöyle bir şey yazmış. İrfan selam, Adana'dan Tuğba ben. Çocuklarımızın erken yaşta meslek edindirme programlarına katılmaları gerektiğini düşünüyorum diyor. Kafaları ve bedenleri aynı şekilde yorulmalı ki öyle yasa dışı şeylere hevesleri olmasın. Çünkü artık anneler çalışıyor. Çocukların başlarında onları sürekli gözlemleyen insanlar yok. Ya da ruh hallerini anlayamıyoruz. Ortaokul döneminde hızlıca neye kabiliyetleri varsa o alana yönlendirilmeleri gerekmekte. Eğitim sistemi için yeni düzenlemeler hızlıca olmalı. Artık okumak da çözüm değil. Çocuklarla birlikte öğretmenlerin de ailelerin de çaresiz olduğunu görüyoruz şimdilerde diyor. Güzel bir tespit. Boşta kalmasın çocuk. Ebeveyn başında olmuyor. Savruluyor çocuklar diyor. İşte suça sürükleniyorlar. İşte başka şeylerle tanışıyorlar. Yani o yüzden bir şeyle meşgul olması lazım çocuğun diyor. Neredeydi bir profesör? Onu bulacağım bir saniye. Bu da anlık heves mi yoksa kaderimiz mi? Zaman söyler mi gerçeğimizi? Bir profesörün paylaşımı gündem olmuştu geçenlerde. Ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa ne? Diyor ki Profesör Doktor Gültekin Çetiner. Dün diyor arabanın anahtarını kaybettik. Çilingir çağırdık. 8000 TL ödedik. 18-19 yaşlarında genç bir usta geldi. Aracı tanıdı, yeni anahtarı çıkardı ve kumandayı programladı. 20-30 dakikada işini bitirip diğer işine servise geçti. O an düşündüm, biz gençleri yıllarca diploma peşinde koştururken meslek ve beceriyi ikinci plana mı attık? 20-30 dakikada 80 bin lirayı aldı gitti diyor. 18-19 yaşlarında genç bir usta olmuş artık. Bence bir an önce çocukların hayata atılması lazım. Dönem ekonomi görüyorsunuz hayatı. Dönem hayatı yakalama dönemi erkenden. Yani çünkü diploma peşinde kaybolan gençlik ve zamanlar. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar yıllar. Çoğu gelişmiş Avrupa ülkesinde de böyle. Çocuğa bakıyorlar, bir konuda yeteneği var mı, hangi konuda becerikli, ona yönlendiriyorlar. Öyle zaman maman harcatmıyorlar yani. Hatta çoğu gelişmiş ülkelerde mesela ne olmak istiyorsun? Mimar olmak istiyorum, yani mühendis olmak istiyorum. Sana o bölümü okutuyorlar. Yapabilecek misin diye ilk yıllarda zaten anlaşılıyor o mevzu. Seni sınava tabi tutmuyorlar. Yok KPSS'den şu kadar, şundan şu kadar, bundan bu kadar al demiyorlar. Bir gel bakalım bu işi yapabilecek misin diyorlar. Hani yapabilirsen devam ediyorsun zaten yani. Hani konservatuar gibi olmalı artık üniversitelerimiz. Nasıl biz konservatuar giriş sınavında, özel yetenek sınavına tabi tutuluyor çocuk. Tabii bir barajı geçmesi lazım deniliyor. Biz de öyle. Yani barajı geçmeyen oyuncu olamaz diye bir şey mi var ya? Onu nice yetenekli oyuncu var mesela konservatuar okumamış. Yani koysan belki barajı geçemeyecek ama... Barajı geçiyorsun, sonra jürinin karşısında sana bakıyorlar. Jüri bakıyor ya bu işi yapabilir mi yapamaz mı diye. Kulağına bakıyor ritimle birlikte. Ondan sonra sesine bakıyor. Ondan sonra işte oyunculuk kabiliyetine bakıyor. Bakıyor bir sürü kalem baktığı yerler var. Pekala şöyle bir bakalım biz de.
1: İrfancığım ben olsam o döneri.
0: Evet, ne yaparsın?
1: O satıcılara yedirirdim. Vallahi evet. Billahi yedirirdim.
0: Vallahi
1: öyle
0: yedirdim.
1: Öyle yenilmez, yedirilmez. Böyle yenilir.
0: Helal olsun kız. Bir yıl tavuk ya. Bir yıl şeyi geçmiş. Son kullanma tarihi geçmiş. Ah ah. Ya birçok şey dedi, birçok insanın da zihniyetlerinde son kullanma tarihi geçti şoktan yani. Sonra diyoruz ki tavuktan neden zehirli? İşte bu cidden. İçinde bakteri üremiş, sen onu yediriyorsun artık. O tavuk canlanmış ya oğlum. Ya. O artık tavuk başka bir şey olmuş yani. Hindi, horoz, inek, öküz bir şeye dönüşmüş o. Yani. Ah. İrfan o kantinlerin ruhsatlarını iptal edip 3-4 milyonda para cezası yazılması lazım. Kara listeye alınması lazım. Resmen aslında çocukları cinayete teşebbüs. Yani o bir yılı geçmiş tavuğu yedirmek falan. Hanımefendinin dediği o. Doğru aslında yani. Onu ona yedireceğim bunu yani. O gerçekten. Bu kantinciye yedireceksin onu. Peki reklamımız var. Çocuklar ne istersiniz? Stüdyomuzun gençleri. Mesela sizi mezdeke çalıp oynatmak istiyorum ben ya. Hani...
2: Olur, sıkıntı yok abi.
0: Oynarız abi diyorsun.
2: Oynarız abi.
0: Ya bu kadar da böyle patrona yalakalık yapılmaz ki ya. Vallahi ne iş olursa yaparız abi. Tamam abi. Ne vereyim abi? Tam mezdeke var mı elimizde? Kalkın gençleri oynatıyoruz şimdi. Vallahi var var geliyor. Mezdeke'den özel istediğiniz bir şarkı var mı?
2: Vallahi şu anlık yok.
0: Şu anlık yok. Genelde varmış gibi. Ya Mezdeke'nin hangi şarkısını hatırlıyorsunuz Allah'ını seversen? Sen Mezdeke biliyor musun? Yaşın kaç Allah'ını seversen?
2: Abi sıkıntı yok, öğreniriz yani senin yanında.
0: Dur bir daha gidelim. Kalk ayağa.

0: Efendim göbek ata ata reklamlara gidiyoruz. 0549-204-0104 son mesajları. Alışamadım İrfan dediklerinizi yollayın. Hepsine bakacağım, hepsine. Hop. Biraz da altta.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
5: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
4: Aykut Balcı ile öğleden önce hafta içi her gün saat 10'da Radyo D'de. 104'te Radyo D.
6: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
9: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı akşam ne yesek diye düşünmekten acıkanlara gelsin.
9: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Dünya yansın, koy verdik be. Vallahi. Havalar güzel gidecek hafta sonu. 30 dereceler falan deniliyor efendim yurt genelinde. Hatta bugün Fedon yaz mevsiminin bitmediğini açıklamış ve denize girmiş Fedon abi. Nerede bu? Bodrum Torba'da mı? Fedon abi orada yaşıyor biliyorsunuz. Bir sesini bir duyabilir miyim ya?
1: Fedon Bey, yaz bitti mi?
2: Ben bitti demeden bitmez abi. Daha dur bakalım. Bir ay var elimizde.
1: Evet. Bir
0: ay. Denizden bildiriyor. Efendim denizden.
1: Fedon Bey, yaz bitti mi?
2: Ben bitti demeden bitmez abi. Daha dur bakalım. Bir ay var elimizde.
1: Evet. Hadi
2: bir ay.
0: Bir ay var diyor. Acaba diyorum gideyim Bodrum'a. Bugün de sevgili bizim Pervin aradı. Pastel filmden, Daha 17 dizimizin yapım ekibinden. Evet, ben bir Bodrum'a gideyim arkadaşlar. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Sana
1: inandım, Fedon Bey yaz bitti
0: Fedon
1: mi?
0: Fedon Bey yaz bitti mi?
3: Vicdan arkadaşlar.
0: Selamlar.
3: Biraz Uğur. Vicdan.
0: Ne o?
3: Herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Biraz da vicdan olacak insanda. Her çalışanın başına da sürekli bir denetçi gönderemezsiniz. Yapılan şeylerde birazcık da sevdiklerimizi düşünsek belki bazı şeyler biraz daha düzelir. Ya artık şaşırmıyoruz da böyle şeyler farkındaysanız. Yani en acı şeylerden biri bence bu. Olabilir kıvamına geçmeye başladık artık. Şaşırtmıyor böyle şeyler artık. Hani derler ya vay anam vay diye. Tam da öyleyiz şu anda vay anam vay.
0: Uğur göndermiş bunu efendim.

0: Hafta içi her gün 17-20 buradayız. Kalan çok mesajlarımız var, kusura bakmayın. Mesaj bayağı geldi, o yüzden Neslihan, bakacağım hemen canım, kızma.
1: Çocuğu ailesi yetiştirir, karakterini besler ama o belirli bir yaştan sonra kendini yetiştirir. Mayası sağlam insanın, kötülüğe meyli olmayan insanı hiçbir şekilde yolundan edemezsin. Ama sen o çocuğu en ufak bir şeyde bile pohpohlayıp da hatasından döndürmezsen kendini işte o zaman suç bul. Ayrıca benim dayılarım, kuzenlerim ya da sen hayatında hiç mi dizi izlemedin abi mesela? Allah aşkına şu saçma sapan bahaneleri bir kenara fırlatın ya, lütfen ya. Sen niye silah tutmuyorsun da gidip orada yayın yapıyorsun? Ne sebeple? Bana bunu biri açıklasın hadi, madem dizilermiş, oyunlarmış ya. Hadi.
0: Kişilerin kendi tercihi, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bugünlerde içinde yaşadığımız bu olaylar, insanlar zorla yaptırmıyor değil mi? Bu belalara illa bulaşın demiyorlar. Yani bir şeyleri izleyip de kimse dünyada vay ne güzel dizide katil var, ben de olayım falan demiyor. O kendi aptallığı oluyor bazen de.
1: Bir psikolojisiyle hareket eden insanlara alışamadım, alışmayacağım da. Arkadaş bir okuyun, öğrenin, araştırın azıcık ya. Herkes bunu izlemiş. Ay ben de izleyeyim, olmayın lütfen ya. Bir kendi zevkleriniz olsun. O kadar sinirlendim ki şu an.
0: Tamam, sakin ol çocuğum. Sakin.
1: Abi nasılsın?
0: Sakin ol çocuğum, sakin ol çocuğum. İrfan Ankara'nın ayazına gelsin. Fedon o zaman görürüm. Yaz bitti mi? Kış başladı mı? Bir ay mı var yoksa hemen mi geldi? Yasemin Hanım göndermiş. Ankara'dan Yasemin Hanım. Ankaralıların en çok özlediği yer Bodrum. Bodrum'da %90 Ankaralı yazları arkadaşlar. Yani komşularımın çoğu %90 Ankaralı. Biliyorsunuz Bedriye Hanım vardı arka komşumuz. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İrfan, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Konu ne bugün?
0: Valla konu alışamadım. Ama sonuna yetiştiniz. Kalmadı ki program, kalmadı. Çok mesaj geldi alışamadımla alakalı. Şöyle bakayım. İrfan, ben bu çocuklara alışamadım diyen dinleyicilerimiz çok oldu. Kedilerden korkan bir arkadaşım var iş yerinde. İrfan, 3 senedir bu huyuna alışamadım ve her seferinde şok oluyorum. Kediden korkuyorum diyor. Bazıları var ama hala evet, koca yaş, kaç yaşına gelmiş korkuyor yani. Benim annem öyledir. Hem besliyor kedi, evde de bakıyor, hem dışarıda kediden korkuyor yani. Evdekinden korkmuyor kendi, bizim kediden falan. Enteresan yani, tanışması lazım. Diyor yani ben teşviki mesai harcamam lazım onunla diyor ki. Kediyle huyunu bilmem lazım diyor. Ne yapacağını çözmem lazım diyor. Tanımadığı kediden korkuyor efendim. Vay. Wow. Radyoda da makina, radyoda da makina. Gideyim mi? Ne yapayım, kalayım mı arkadaş?
2: Sanırım ben de sonuna doğru geldim. Bir tek buna alışamadım, biliyor musun? Hatırlarsın bu görüntü. Bir tek buna alışamadım yani. Her defasında aynı tepkiyi veriyorum.
0: Evet efendim, ibresi sonda. Artık benzin doldur diyor ibre. Buna alışamadım diyor vatandaş. Ya bu ibre... Bu niye böyle oldu, benzin yüzünden bu ibreleri görüyoruz biz ya. Vallahi bak ibre kırmızı yani, dibi gösteriyor ibre yani. Vallahi bu ibrelere kimse alışamadı ya. Yeni nesil arabalara bilerek mi koymuyorlar? İbre koymuyorlar yeni nesil arabalara. Şey var, böyle bir oran var işte, yüzde şu kadar benzin kaldı, yüzde bu kadar kaldı diyor. Kimse bu ibrelere alışamadı yani. Yani vallahi bilmiyorum.
3: Abi 23 dakika var, gözünü seveyim. Niye gideyim mi diyorsun ya? Nasıl her zaman bulamıyoruz ki biz seni abi.

0: geldi.
1: Gerçekten öyle ya. Biz büyüdük ve kirlendi yani. Bu şarkı 90'larda olduğunu kabul edersek biz büyüdük ve kirlendi dünya. Konar yurduna. Günlerdir hiç iç açıcı değil. Gençlerimizin, çocuklarımızın, memleketin hali. Vallahi. Ayhan Bey hoş geldiniz.
2: İnsan kardeşim uzat uzat. Yolculuk yeni başladı. Daha yeni katılabildim, yeni binebildim. Uzatmanı dilerim İrfan'ım. Sesine kurban oldum.
1: Eyvallah canım abi. Telli, sağ ol teşekkürler. Şu telli turna. Kapıldınız bu sese ya. Val. Gidiyorum. Gönlerden kapılmışız bir hayale. Kalır yarına. Bizden sonra ya. Tamam o zaman bizim bu otobüse yeni binenler var. Sevgili dinleyenler. Gidiyoruz. Sakın çıkma badiga yollara.
3: Ovalara, kırlara. İrfan, uzatıyorum ayağına, mesai yazdırmayacaksın değil mi kardeş? Doğru söyle ama.
1: Özgür abi her şeyin farkında olan dinleyicilerimiz var. O yüzden hiçbir şey saklayamıyoruz burada. Yani göklerden başka ne kalır yarına? Yani benim programı 2 saat, 3 saat yaptık hani. Binip gitmiş. Şey yapalım diye mesailerden böyle bir üçüncü saatten diye uzattın tamam şey yapmayın ya uzatıyorum ya.
4: Benim benzinim senin programının sonuna kadar dayanmayabilir ama sen uzatıyorsun ama.
1: Ama bu beyefendinin deposunu bir dolduralım ama yani bu bununki yetişmeyecek. Vallahi bunun ibresi bir sarıyı marıyı görsün kırmızı da bunun ibre. Hayrına bunun depoyu kim fuller bunun depo? Abi neredesin? Hangi konum neresi? Söyler misin? Zuhal'cim kapatıyorum artık.
5: İrfan'ın milletin yalısına vapur çarpar. Bizim de damımıza damımıza kar yağdı.
1: Allah kahretmesin. Damımıza damımıza kar yağdı diyor ya.
2: İrfan'ım onun bir de yandaşı vardı. Bir de yastığı vardı. 2 metrelik böyle.
1: Abi kapadık onu. Onu kapadık. Mehmet Bey'in ibreyi sarıya getirmeye çalışıyoruz. Şu an.
4: İrfan mesaiye dinleyicilere yaz. İban paylaş. Adam başı 5'er lira atalım. Sen dakika başı uzat ona göre. Benimkini 10 dakikalık uzat. 50 kuruş uzat.
1: Ben hep 50 liralık alıyorum diyor ya. Ben hep 50 liralık. Ne oldu o kim demişti o ben hep 50 liralık alıyorum diye. Ne alıyor acaba şu an o? O ilk diyen kimdi o ilk diyen ben hep 50 liralık alıyorum diyen. O ilk kişi nerede o? Bak adamın ibresi gözüküyor burada görüyor musun? Adamın ibresi gözüküyor. Ha. Peki bari reklama şey reklama da mı gitmeyeyim sevgili dinleyen? Yani ne yapayım onu da cebimden mi ödeyeyim burada? Özgür abi bir yardımcı ol.
3: Falan arkadaş senin mesleği karıştırdı herhalde. Dakika başı ücreti başka işlerde veriyoruz biz ama. Yanlış anlaşılmaya kurban gitme sonra.
1: Keşke dakika usulü maaşımızı alsak değil mi yani? Oo ben var ya. Terfi merfi hak getire vallahi o zaman. Tamam ben reklamlara gidiyorum sevdiğin yani. İrfan bayağıdır gol atmıyorsun diyor. Nasıl gol? Nereden ben gol atmadım ya? Radyo D atı gol oldu gol! Gol gol gol! Radyo D atı gol oldu!

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: piyasaların 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.03 değer kaybıyla 12.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro 55.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.489, çeyrek altın 11.004 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: maalesef kafamıza uymuyor her kafa. Ama mecbur kalıyoruz. Poz veriyoruz her fotoğrafa. Sevgili dinleyenler. Herkes her şeyin farkında. Değil mi?
1: Kafamıza uymuyor maalesef her kafa.
0: Hepimiz bu pozun içindeyiz. Hepimiz poz veriyoruz bu fotoğrafa poz. Ya. Burası Radyo T, Türkiye'nin en değili dolu radyosu. Bugün de değilirdik mi güzelce? Tertemiz değilirdik mi? Tertemiz böyle. Ha? Mis gibi olduk mu değilirerek böyle bugün de? Ha? Mis gibi olduk mu? Güzel, bana yeter. Ben artık biraz akıllanmaya gidiyorum. Yeter bu kadar değilirmek. Efendim işte vapur çarpan yalıyı da getirdik, haberleştirdik. Ondan sonra her şeyi getirdik, radyo makinesine koyduk. Burak göndermiş, Burak Özer. Abi diyor, bizim ülkede diyor balığa araba çarpıyor, vapura yalı çarpmış çok mu diyor yani. Bu arada vapura yalı çarpmamış, yalıya vapur çarpmış ya. Ne dertlerimiz var, hepsini konuştuk efendim. Canım Songülcüm, bizi bu videolarından mahrum bırakma canım benim. Her akşam at. Her akşam at. İrfan, o hep 50 liralık alanın değişik bir versiyonu var. Evet ya, o nedir öyle ya? Evet, onu atsana videosunu bana. İrfan kardeş, 5 milyonu yatırdım yakında. Fan film fonlarımla yalı alıyorum. Muhsin Örs göndermiş efendim bunu. Çok güzeldi mesajlarınız. Sağ olun var. Simgeciğim kocaman öpüyorum canım.
2: Uzun bir zamandan sonra işi başı yapma fikrine hala daha alışamadım.
0: Olsun. Çalış, bizi çalışmak kurtarır. Bizi çalışmak kurtarır. Ne yapacağız? Boş boş olunca böyle saçma sapan şeylere sürükleniyoruz. Makine bugün 3 saat tıkır tıkır çalıştı. Bakın ne hararet yaptı, ne tekledi. Görüyorsunuz. Helal olmasın. Böyle bir adama kaç verilir? Böyle bir adama. Böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir? Onu bulsana bana ya. Bülent Ersoy'u tanıyor musun?
3: Tanıyorum abi.
0: Bülent Ersoy'u tanıyorsun. Gir bak, Bülent Ersoy'a şey, Kadıköy'ün boğası Cengiz abla demiş, gördün mü onu?
3: Allah Allah.
0: İsmini, bizim Hayrettin'in programında. Bulsana onu, böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir? Onu bul. Yayınlayacağım şimdi. Link olarak bana atar mısın WhatsApp'tan?

0: Radio da da machina. Radio da da. Radio da da machina. Radio da da. Radio da da machina. Radio da da. Radio da da machina. Radio da da.
1: Evet. Ver bakayım onu. Tutla bakayım. Reklam meklam yok değil mi çocuğum? Ha. Onu görmeyeyim reklam. Ne diyor? Tamam. Kabul et hepsini. Evet. Evet, sesi çıkmıyor mu sesi? Ha, şuradan çıkacak, şuradan. Evet, evet, evet.
2: Herhalde Allah'ına kadar okudu. Böyle evet. Bir adama evet. 10 verilmez de kaç verilir?
1: Kaç verilir?
2: Benim verilecek hesabım yok. Ben ne duyarsam o numarayı veririm. Şimdi burada okuyamasaydı ona göre puanımı verirdim. Bana ne?
3: Okuyabildi mi?
2: Herhalde Allah'ına kadar okudu. Böyle yürü bir adama 10 verilmez de kaç verilir?
1: Kaç verilir? Kaç verilir böyle bir adama? Kaç verilir? Kaç? Helal olsun vallahi. Ve gidiyorum sevgili dinleyenler. Makinenin fişini çekiyoruz artık. La la la la la la la. Yarın saat 17'de burada olacağız. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanan adresinden takipleşiyoruz değil mi sevgili dinleyenler? Hani nerede takipler? La la la la la la la la la la. Benden bir şarkıyla kapatıyorum.

0: Harikaydınız. Bütün mesaj atan, katılan, katkıda bulunan, makinanın gazına basan, pedalına basan herkese teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Hep aynı kalsa acımaz.
0: Evine varan var mı ya? Çok merak ediyorum. Ha? Bana vardım yaz. İrfan Hanım yanımda, konuşamıyorum. Vardım yaz yeter.

0: bitti mi?
1: Hayır, radyo makineleri bitmez. Aksine bu yeni başlangıçlara bir davet.

0: biliyorsun işte, bazen gerçekten biter. Ama olsun, üzülmedik ki. Biri biterse yenisi başlar.
1: Radyo makinesi.
0: Şu an tam da radyonun merdivenlerinden sana doğru geliyorum. Gerçeğime. Evet, sana. Of, çok karıştık be. Çok mu karıştık? E olsun, yarın çözeriz. Yarın olmazsa bir gün yayında çözeriz. Yayında çözeriz.
2: Sakın gelme, dönesim yok. Çok uzaktayım, çok. Bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp.
0: Ben kayboldum, sesler kayboldu.

0: da bitti. Sakın radyonuzu kapatmaya çalışmayın. Aksi takdirde diğer programcılara çok ayıp olur. Çok.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 104'te Radyo D. Sıradaki şarkı gün batımını kaçırmayanlara gelsin.
2: Radyo D.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzelsiniz. Yüz yüzeyken konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum onlara beni davet ettikleri için. Çok sağ olun.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne.
2: Akustikler ve konserler Radyo

0: Onurcan Özcan. Eren Fazlaoğlu'na da teşekkür ederiz bu yapay zeka ses düeti için. Sağ olsun.
1: Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe en

akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

gerçek.

0: Radyo Le Sane.
1: Sane bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sensiz geçen her gece biraz eksik. Kalbimde yerin hala aynı, hiç değişmedi. Zaman akıp gitse de içimde hep sen. Ben seni sevdim ya, bu kalp başka ne bilsin.

Sen gecemin sessizliğine düşen en güzel söz. Gözlerin var ya, kalbimin unuttuğu umutları yeniden yazan nefessin. Ellerin dokunduğu her yerimi ev yapan sıcaklık. Ve ben seninle tamam olan bir yarımım aslında. Sensiz hiçbir şarkı beni anlatmaz. Çünkü ben en çok seni severken varım.